0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 30, İzmir 36, Bursa 32, Antalya 34, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Dün gece çok mu geç yattın? Ve sabah çok mu erken uyandın? Yoksa günün berbat mı geçecek? Akşama kadar tuhaf işlerle mi uğraşacaksın? Olsun. Bak burada kim var? Bu sabah da seninleyim. Benimle misin? Benimle misin? O zaman başlayalım.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi...

0: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMor uygulamamızı indirin.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese günaydınlar. Hayırlı sabahlar. İstanbul FM'desiniz. Türkiye'nin en değişik şov programı Emre Mutlu Show an itibariyle başladı. Saatlerimiz onu gösterene kadar. Beraber olacak bakalım. Nasıl bir sabah bizi bekliyor, haftanın tam ortasındayız. Günlerden çarşamba. Ve ayın 8'i mi oldu ya? Daha Temmuz'u mu yaraladık biz ya? Gerçekten Robert Atamo'ya bir gün hak vereceğim aklıma gelmezdi. Adam dedi günler 12 saate düştü diye. Nereden oluyorsa da bunları hiç bilim adamları açıklamıyor. Yusuf Güney, Robert Atamo. Reyhan Karaca'yı uzaylılar kaçırmıştı bir ara, biliyorsunuz. Yani bu tip bilimselliği, bilimselliğin desteğine muhtaç mevzuları genelde sanatçılar atıyor ortaya. Biz sanıyoruz ki parasız kaldılar, gündeme gelmeye çalışıyorlar. Adam haklı çıktı. Vallahi günler 12 saate düşmüş gibi. Çok hızlı akmıyor mu? Ya çok hızlı akıyor gibi geliyor bana. Yani bilmiyorum, sizce de böyle bir durum var mı? Günler çok hızlı geçiyormuş gibi. Koştur koştur geçiyormuş gibi. Zaten böyledir. Bir şey beklersen o gelmez. Hiçbir amacın, herhangi bir beklentin yoksa ya da belli bir tarih için motive değilsen günler böyle akıp geçer. Çok enteresan, anlayamıyorum yani. Mesela bundan 10 gün sonra bir araba alacak olsan ya da ne bileyim bir yerden birisi gelecek olsa o günler geçmez bir türlü.

0: Ama 10 gün sonra hiçbir şey yapmayacaksan bir bakmışsın hop 10 gün sonradasın. Işınlanmış gibi. 0544-886-1-886 0544-886-1-886 numaralı WhatsApp hattımızdan saatlerimiz onu gösterene kadar istediğiniz gibi yazarak ulaşabilirsiniz. Emojilerinizle burada olduğunuzu belli edebilirsiniz. Daha sabah yoklaması almadım. Ama birazdan alacağım. Şöyle bir günaydın mesajlarına bakalım bakalım. Günaydın Emre, hayırlı sabahlar demiş. Gününüz mutluluk, huzurluk, huzur, sağlık dolu geçsin inşallah. Bursa'dan sevgiler, teşekkürler. Günaydın Sayın Bakanım demiş. Bugün enerjinizden nasiplenmek için geldik. Sohbetinize niyet ettim inşallah. Duayı çevirmiş. Sabah mesajını. Günaydın, yine güzel bir sesle uyanmak demiş. Estağfurullah, güzel bir mesajla uyanmak, güne başlamak benim için de şeref. O sayın çok sevgili nükleer enerji bakanım demiş. Nükleer enerji bakanı. Gitgide bizim sıfat çoğalmaya başladı. Sizleri burada görmek Emre mutluluk veriyor demiş. Güzel de bir kelime şakasıyla böyle. Günaydın, günaydın. Günaydın Spartalı mı? Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın enerji demiş. Enerji başkanım günaydın. Günaydın, bayağı iyi geldin maşallah, teşekkür ederim. NATO hiç başlamayacak sandık ama bak geldi ve geçiyor bile demiş. Sen onu Ankaralılara sor. Bize uzaktan hoş geliyor da ya benim dilime dişime kramplar girsin yani. Şu adamı görmek istemiyorum dedikçe adam Türkiye'ye diye adamı getirttirdim buraya ya. Çığlıklarıma çok soğuksun. Gülüşüm acımla. Ya çok enteresan şeyler oluyor NATO'da da. Ölüyorum. Garip şeyler oluyor böyle. Liderler zirvesinde herkes çok mutlu. Yakından kimseye posta koymuyor. Trump her saniye birini öpecek gibi konuşuyor yine böyle dudaklarını böyle ileriye çıkartıp. Cins bir konuşması var ya onun. Yani sanki Trump'tan başkası gelmemiş gibi ne kadar ya, Estonya lideri nerede abi? Ünlülere bir sürü yemek vermişler, davet etmişler falan. Zaten bu başkanlar biliyorsunuz gittikleri ülkelerde güvenlik politikası sebebiyle verilen yemekleri yemezler. Sadece fotoğraf çektirirler. Ama Zelenski dün gömüyordu bir şeyler o ya. Biri Zelenski köfte ekmek mi verdi, ne yaptı şimdi? Yani onun öyle bir ayrımı olduğunu zannetmiyorum. Adam kafasına bomba yemekten 5 senedir öyle şeylerden korkmaz gibi geliyor bana. Ama yani hani bu tuvaletlerini bile geri götürüyorlarmış ya. Güvenlik gerekçesiyle işte efendime söyleyeyim. DNA'ları çözülmesin diye. Trump'ın DNA'sına baksan ne çıkacak? Hamburger çıkar, patates kızartması çıkar. Uçakta bile onu yiyormuş da. Sadece sanki Trump gelmiş gibi davranıyorlar. Sizin nerede abi Litvanya başbakanı? Orada tören alanında İzlanda Cumhurbaşkanı unutsalar kimsenin haberi olmayacak ya. Çok böyle tek kişi odaklı gittiği için de bilmiyorum yani diğer adamları konuşturmayacaklar mı acaba? Sadece Trump konuşacak sonra dağılın mı diyecekler? Bilmiyorum nasıl olacak. Yani mesela şimdi Trump'ın kalacağı otel... Etrafı boşaltılmış, kuş uçmuyor, sniperlar falan filan. Mesela Lüksemburg Başbakanı'na ne yaptılar acaba? Günlük kiralık sınırı da var. Pansiyonda mı kalıyor, ne yapıyor adam? Adamlardan haber yok ya. Hiç kimseyi görmüyor. Kuzey Makedonya lideri nerede abi, Cumhurbaşkanı? Niye bu haberler sadece Trump'ın ensesinde dolaşıyor bu kameralar? Hiç diğer Bulgaristan nerede abi? Rumen Radev nerede mesela? Adam unuttular orada yemek sırasında, adam yemekhaneye götürdü. Elinde demir tabldokla yemek yemeye çalışıyor. Aç bıraktılar galiba adamı ya. Nereden bu kadar Trump, bak benim başıma geliyor görüyor musun? Diyorlar ya ağızdan çıkan niyettir diye. Yani bu kadar Mahmut Bey gişeler, Mahmut Bey gişeler dedik arabayı pert ettiler orada. Trump'ı görmek istemiyorum, görmek istemiyorum dedikçe adam ordusuyla beraber geldi buraya. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da bayağı samimiler yalnız. Kol kola gitmeler, sarılmalar, tokalaşmalar falan. Abi adı üstünde siyaset. Tabii. Liderlerin arası iyi olsun. Dünyada savaşlar yaşanmasın. Filistin, Gazze. Bunlar hep aklımızda olsun değil mi? Trump'ın videolarını hatırlarsınız. Netanyahu ile beraber Gazze yeniden yapılanmış Gazze sahillerinde koşturuyorlardı beraber. Silip donlarıyla beraber. Yapacak bir şey yok. Günaydın İstanbul'un hafif sıcak sabahından demiş. Algı oluşturuyorlar. Dünya liderleri Trump geldi ayağına diye demiş. Yani işte. Oluşur mu oluşmaz mı? Günaydın Ballı Turtan Bursa'dan sevgiler. Günaydın. Günaydın yeğenim mi? Günaydın dayı. Trump hariç efsaneye de toplanmışlar, evde kiralık demiş. Acaba aynı otelde mi kalıyorlar yani diğerleri Trump hariç? Mesela yan yana odalar, gece birbirlerinin odasında takılıyorlar mı böyle? Bizim film setlerinde falan böyle olur mesela. Birinin odası seçilir, kahvehane gibi. O oda leş olana kadar, gece 3'e kadar herkes orada takılır. Sonra gider tertemiz yatağına yatar herkes. Herkes ayakkabılarıyla o kurbanın odasına girer. Burada oturalım ya, burada takılalım ya. Yerler çekirdek, şan fıstığı, fıstık kabuğu. Bunlar da öyle mi yapıyorlar acaba? Kimin odasında toplandılar? Kesin sesi çıkmıyordur diye mesela Karadağ Cumhurbaşkanı odasında Milatovic'in odada takılmış olabilirler. Abi Macaristan'ın kapıyı çaldım. Horlama sesi geliyordu içeriden. Polonya'ya baktım, o da kızla konuşuyormuş. Tabii bu bir tabirdi, kızla konuşuyormuş. Sevgilisiyle falan değil, direkt kızla konuşuyormuş. Ben gelmeyeceğim dedi. Oradan İtalya'ya gittim, onun oda biraz... Yani bilmiyorum. Soğuk bir adam.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Size Fuzuli uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: Erken rezervasyon, son dakika fırsatları, Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
2: Daha fazlasını dinlemek için

Beştepe NATO zirvesinde akşam yemeği menüsünü yollamışlar şimdi bana da, sen ne yedin dün akşam diye. Basında da yer aldı. Başlangıçta taş fırın pide.

Trabzon tereyağı ve Hizan Karakovan balığı. Adını bile ilk defa duydum bak, bırak. Bırak yemeği, Hizan nere, bura nere, ben. Zeytinyağlı sebze sote. Yanık Denizli yoğurdu. Bunu da ilk defa duyuyorum. Ara sıcak Kayseri mantısı. Yanık Denizli yoğurdu ve İsli Ayaş salçası. Ana yemek Deniz Devreği, tarama, urla sakız enginarı ve tokat yaprağı veya ağır ateşte pişmiş, ha seçenek mi sunmuşlar? İkisini birden vermiyorlar mı? Ağır ateşte pişmiş dana kaburga. Ben hem levrek hem kaburga istiyorum maalesef efendim. Birini seçebiliyorsunuz. Bura Ankara. Nasıl? Maalesef ikisini seçemiyoruz. Trump levrekle kaburgayı dürüm yapmış yiyor. Pardon, anlamadım. Trump'a ikisinden de vermişler. Canım benim, önce sesini yükseltme. Sen nerenin cumhurbaşkanısın? Letonya. Kaç git lan buradan. Kaç. Çık. Çık içeri. Artist. Şunu oradan bir sosisli verin, gönderin. Sen. Lüksemburg abi. Lüksemburg sen. Senin tipini beğenme, sen de kalk. Kalk çık. Sen. Abi ben Slovakya. Şimdi bak tekrar söylüyorum. Deniz levreği var. Veya ağır ateşte pişmiş kaburga. Yanık Trabzon tereyağı, köz patlıcan, kuzu göbeği, mantarlı frik pilavı. Abi benim kafam karıştı ya. Tamam sen levrek ye, levrek. Buna levrek verin. Tatlı olarak Sütlü Nuriye Antep fıstığı köpüğü. Antep fıstığı köpüğü mü? Maraş dondurması ve bergamot. Bebeğim, gel buraya. Abi bir şey sorabilir miyim? Sor, sen kimsin? Ben Litvanya. Sor söyle canım. Abi tuz alabilir miyim? Oğlum kalk kendini alsana. Ama Trump. Bir daha bana Trump demeyin. Coşkun. Coşkun, garsonlar da Coşkun oldu. Coşkun. Koş bak, koş koş koş. Trump elini kaldırdı. Koş koş koş. Abi Karadağ bir tane daha kola istiyor. Oraya gelirsen var ya. Yok kola yok, servis kapandı, bitti. Abi Finlandiya oturacak yer bulamamış da. Tamam bunlar kalkınca oturdular. Norveç sen kalk bakayım oradan. Bir saattir orada oyalanıyorsun. Kahve mi istiyorsun bir de üstüne? Menüye bak, menüye. Vallahi ben de dün akşam rengi hafif yeşile çalan 3 harfli marketlerden aldığım nuggetslardan yedim 16 TL'ye. Böyle sarı da değil, böyle hafif yeşile dönmüş yani. İndirimdeydi. Tarihi geçmeye yakın ürünleri indirime sokuyorlar ya, dün de son kullanma tarihi. Ondan yedim, Allah bereket versin. Karnımız tok, sırtımız pek. Lider olmak varmış. Evet, Trump'ın VC ihtiyaçlarını dahi DNA'sını almasınlar diye Amerika'ya geri götürüyormuş. O işle ilgilenen kim çok merak ediyorum. Trump sağlam yiyor ya, hamburger yemekten. Oğlum aldınız mı poşeti? Abi ben yaklaşamıyorum ya. Oğlum alın, unutmayın burada bak, sonra DNA'sını bulurlar. Abi DNA'sını komple buraya liste olarak bıraksa ne yapacağız ki? Ne bileyim oğlum, adettendir işte, alalım. Onu uçağın en arkasına koyun. 3 poşet yap, 3 poşet. Arka arkaya 3 poşet, ağzını bağla. Abi poşette serum gibi bir şey var, sarı kocaman poşet, o ne? Oğlum onu da alacaksın işte, anlattırma bana ne olduğunu. Oho! Abi poşet patlak. Lan döktün yerlere, döktün. Allah be, Necmi poşet ver. Abi bunu almasak mı ya? Oğlum DNA diyorum, DNA. Bu işler böyle arkadaşlar. Güvenlik önlemleri önemli. Önemli önlem. Yalnız şeye ben bir bozulurdum ya orada olsaydım.
Deniz levreği veya pişmiş dana kaburga. Hani ikisini birden isteyene veriyorlar mı Trump hariç? Ne bileyim ben, bilmiyorum ki. Zelenski'ye patso vermişler, öyle duydum. Putin kızmasın diye. Adamcağız da ya. Onlar bize Japon... Azerbaycan da mı katılmış? Ha, İlham Aliyev de gelmiş. Katar gelmiş, Kuveyt gelmiş. Yeni Zelanda da gelmiş de onu fark etmediler herhalde orada. Ya Lüksemburg, benim cüzdan yok ya. Vallahi bilmiyorum ki abi. Aga bak, ben bir şey söyleyeceğim, yanlış anlama da. Yeni Zelanda biraz... Bir şey de demek istiyorum, günah da almak istemiyorum ama. Bütün masalarda dolaşıyor tek tek, bak farkında mısın?

Kutlamamız başladı, kimler buradaysa bir sinyal yapsınlar. Evlerinde olanlar 1'e, iş yerlerine varmış olanlar 2'ye, maalesef trafikte olanlar da 3'e basıp iyi yollasınlar bakalım, kimler neredeymiş, başım göğe bir ersin. 0544-886-1-886 evdeysen 1'e, iş yerindeysen 2'ye, trafikteysen bir 3 yap, tık diye yollayıver. Bakayım bakayım neredeymişsin.

Ateşle oynanmaz çocuk. ...0544-886-1886... Yapıştır rakamının nerede olduğunu bilelim. Evindeysen 1'e, iş yerindeysen 2'ye, trafikteysen 3'e. Zahmet olmazsa bir bildiri ver be. Not alıyorum çünkü bunları ben her gün. Bize de soruyorlar sonra neredeymiş diye, ben söylemem lazım. Rapor tutmam lazım.

Seni dinlemediğim gün öldüğüm gündür gülüm demiş. Tövbe estağfurullah ya. Tövbe estağfurullah ya. Bak ben ne dedim, ağızdan çıkan niyet kafana kalas malas düşeceksin. Tövbe de. Aşkım bir. Ya da tövbe de mi, iptal de artık o tövbe yerine iptal.

Ya şöyle bir diyalog olmuş mudur aralarında ya liderlerin? Beyler, Type-C şarjı olan var mı? Abi Zelenski'nin demin o telefon kimi? Zelenski'nin mi o? Abi Letonya'ya sorsana, onda vardı ya.

Günaydın Emre'cim, sabah sabah bu ne neşe demiş, Trump'tan mı kaynaklı demiş. Neşe Trump'tan mı kaynaklı? İçimiz kan alıyor, ne neşesi be. Ankara, eski Ankara değil bence bu geldi diye.

Abi akşama sabah alırsınız CIA'yı demiş. Kardeş biz doğma büyüme Bakırköylüyüz. Anlatabiliyor muyum? Amerika'ya postaya koymaya bak. Bakırköylüyüz diye posta koyuyor. Adamı var ya ne yaparlar biliyor musun? Yok ederler yani yok ol yani yok yani böyle puf diye ninjalar kayboluyor öyle yok olursun. Yani. Sayın Trump'a ben öncelikle saygılarımı... Fark etmez kardeş. Azdan az çoktan çok gider. Vallahi NATO zirvesinde o caddelerde gezerim ha. Arkaya bir tane tofaşa yazdırırım azdan az çoktan çok gider diye. Ora Ankara kardeş. Trump demiş ki Ankara'nın sokakları çok sakin çok sevdim. Haberi yok galiba trafiğin 10 gündür kesik olduğundan. Tabii Amerika'da öyle bir uygulama olmadığı için Amerika'da siyasiler geçeceğiz ama trafiği falan kesmiyorlar. Adam Ankara'yı çok sakin bulmuş. Çin Çin nereye bir götürseler de keşke bir tur atsa orada. Yani var ya hakikaten değişik aralarındaki muhabbetleri çok merak ediyorum ben ya. Beyler ben bir kızla konuşacağım içerideyim. Beyler sessiz olun Burcu arıyor. Siz Makedonya mı? Kuzey Makedonya. Ya kuzey güney yok be abicim işte fark etme böyle bölmeyin şöyle. Hayır efendim ne münasebet Kuzey Makedonya bizim. Güney Makedonya nerede? O implant yaptırdı dişlerine gelemedi. Trump'ı pavyona götürsünler demiş. Tabii ya siyaset samimi olmalı akşam şöyle bir... Mega şova falan değil mi yani? Yani bence birazcık daha samimi bir şey olabilirmiş yani. Düşünsene hepsini beraber götürmüşler bir kıyak yapmışlar. Hadi bakalım demişler şöyle.

Trump'ı bir soyun soğana çevirsinler de atmışlar. Şu anda frekans değiştiren birisi diyecek ki İstanbul efendim satıldı herhalde.

0: Bak bak, İspanya Başbakanı Pedro çok karizma bu arada. Nasibini nasıl zorluyor. Pedro. Pedro. Baksana buraya. Bak şuradaki hanımefendi seni kesiyor, haberin olsun. Ben sana söyleyeyim bak, şöyle bak, saat iki yönüne bak. İki yönüne bak ulan. İki orası mı Pedro? İspanya'yı yönetiyorsun, saat iki yönü orası mı? Heh, gördün mü? Ah şimdi sana bakmıyor. Ah, gitti şimdi Slovakya'ya bakıyor. Ben demin bakıyordu, ben sana söyledim. Gözünün ucuyla böyle bir seyirtti seni yani, ben sana söyledim. Gerçi sen evlisin değil mi? Aman o zaman, aman rahat dur. Yengeyi de içeriye aldılar biliyorum ben. Bu Amerika'ya posta koydun diye kadının bir sürü gizli dosyası çıktı. Senin de işin zor bu oğlum.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
2: Garanti BBVA. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
3: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
7: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
8: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: Abi. Abi bunu ön masadan gönderdiler. Macron gönderdi. Bu peçeteyi okusana bir. Oğlum dur bir dakika. Trump istedi bunu ya. Dur bu Dilberi Trump istedi şimdi. Çalamam ben. Bir şey mi şey olur. Abi şu 600 euroyu cebine koy, bunu da Macron gönderdi. Ya dur bir dakika oğlum, şarkıyı bitir. Baksana adam oynuyor, kaşığını düşürdü. Allah Allah, neyse de korumalar verdi kaşığını. Ankara'yı çok sevmiş. Bir hoşuma gitti, bir hoşuma gitti dedi ya. Japon ayağa kalktı, oturttun onu. Hiroşima anladı, Hiroşima anladı. Japon'u tutun. Oğlum bu ninja ninjadır, bak karışmasın pavyon şu anda. Beyler Yeni Zelanda tuvalette çok kötü durumda. Bunu birisi götürsün otele bıraksın. Gerçekten kaldırın dedim ben ona. Ona o son meyve suyunu vermeyecektiniz. Vay vay. Abi Zelenski meyve tabağı istiyor. Ne yapalım? Yok yok. Tamam yeter o. İki tabak yedi. Tamam artık. Yuh. Hemen. Kalk. Bak. Trump'ın masa buz istiyor, çabuk. Dilber evim barkın yok mu? Ha! Hep aklımda duruyorsun. Trump yok diye bağırdı galiba, duydunuz mu?
1: Hep canımı sıkıyoruz.
0: Hoppa!
1: Bir hoşuma gitsin gidiş.
0: Hiroşima demiyor, bir hoşuma diyor. Hiroşima demiyor. Bu da ikide bir de fırlayıp duruyor. Atın şu Japon'u dışarıya be.

Abi bu muhabbeti 3 gün yapsan dinlerim. Eyvallah teşekkür. Hayal gücü işte be. Bu kadına bayılıyorum demiş. Bana bir fotoğraf atmış. Kimmiş bu? Meloni. NATO resepsiyonu Trump'tan sonra katılan tek lider oldu demiş. Bayıl... Yani nesine bayılıyorsun acaba? Abi Litvanya beyler akbili olan var mı diye sordu demiş. Norveçli şöminenin yanına koyun üşümüş. Günaydın, geç kalmadım değil mi? Oh be, kalmamışım, yetiştim programı dinlemeye demiş. Teşekkürler. Ankara'da yaşayan arkadaşım NATO yüzünden evden çalış demişler. Bir hafta çok mutlular. İşte herkes başka bir şekilde değerlendiriyor. Trump acaba Türkiye'deki kızıyla buluştu mu demiş. Çok merak ediyorum.

Eğlence merkezleri kapalı Ankara'da maalesef demiş. Trump gelmiş, sen eğlence merkezleri kapalı. Allah Allah. Bak öyle zaman kapalı mı eğlence merkezliği? Bak 45 dakikaya sıfırdan eğlence merkezi yaparlar oraya. Necla hüngür hüngür ağlıyordu, buluşuyor. Necla kim ya? Ha, Trump'ın kızı olduğunu iddia eden hanımefendi mi? Allah akıl fikir versin ya, vallahi billahi. 50 yaşında mı jeton düşmüş, Trump'ın kızıyım diye piyasaya çıkıyor. Ablacığım gözünü seveyim ya.

0: Yani Trump arabasından indi ya, arabasının bir kapısının bir kalınlığı var. Yemin ediyorum tuğladan kalın kapısı var. O nasıl bir araba ya bu? Nükleer bombaya da mı dayanıklı bu? Nasıl bir kapıymış? Nasıl bir arabaymış o ya? Benim arabanın da kapıyı açıyorsun geri geliyor. Geri kapanıyor kendi kendine. Tutmuyor. Hepsi bahane. Halim ne kötü ne şahane. Nedir bu böyle? Aynı hikaye. Suç kimde? Neden böyle? John Utturup. Abi Trump'ın maaşı kaç paradır demiş. Abi hayatım boyunca böyle bir şey hiç düşünmedim ve düşünmeye gerçekten niyetim yok. Kızınla yeni bir başlangıca merhaba deyip ya kıyamam ya. Vallahi kafayı açmış. Necla Trump mı?
1: Duymak istediğin şarkı tam da şimdi İstanbul'a.
0: Sosyal medyada soyadıkla Trump mı yapmış?

dünya liderlerine menü yapacağız arkadaşlar hep beraber. Ben menüyü saydım. Hatta bir daha sayabilirim. Böyle de gurur yapın. Ama sizden bir menü oluşturmanızı istiyorum. Aşçı sizsiniz. Dünkü menü şuymuş. Taş fırın, bir de Trabzon tereyağı, Hizan karakovan balı, zeytinyağlı sebze sote, yanık denizli yoğurdu, Kayseri mantısı, İslahyaş salçası, deniz levreği, tarama, Urla sakız enginleri, Tokat yaprağı veya ağır ateşte pişmiş dana kaburga, yanık Trabzon tereyağı, köz patlıcan, kuzu göbeği mantarı, firik pilavı. Tatlı olarak da sütlü nuriye, Antep fıstığı köpüğü, Maraş dondurması ve bergamot. Şimdi sizden bir menü oluşturmanızı istiyorum. Dediler ki size, kardeşim bak mutfakta bir tek sen varsın, liderlere menüyü seni oluşturman gerekiyor. Dünya liderlerini ağırladığımız NATO zirvesinde menüyü sen ayarlamış olsaydın nasıl bir menü çıkartırdın? İster ciddi ciddi yaz, ister makarasını yap. Ama ciddi anlamda senden bir başlangıç, ara sıcak, ana yemek, tatlı. Bir menü yap bakalım, nasıl bir menü yaparmışsın? Zahmet olmazsa. Ben ülkemizin geleneksel lezzetlerinin diğerlerini tercih ederdim demiş. Yani ney mesela, yazabilir misin? Markaları okuyamadığımı biliyorsunuz. Tarhana çorbası, kuru fasulye, şehriyeli pirinç pilavı, cacık, tulumba tatlısı, bitti gitti. Ben okeyim bak, dünya lideri değilim ama okeyim yani. Sevgiler Emre demiş, Maltepe'den pilav üstü kuru yeter bence demiş. Ben olsam şırdan yedirirdim demiş. Adana'mızın tanıtımında çok büyük etkisi olurdu bence. Trump'ı düşünüyorum şırdan yerken. Bir Giresunlu olarak yapabileceğim tek yemek demiş, pancar çorbası, hamsi pilavı olurdu. Herkes de tadına bayılırdı bence demiş. Bence de. Tam ortalarına pilav arabası çekip ellerine birer tabak tutuştururdum demiş. Bence ona da bayılırlardı, biliyor musun? Ortaya yığardım 20 bin tane midye. Patlayana kadar midye yesinler demiş. 50 kiloda limon. Üf. Hamburger patates yeterlik. İşkembe çorbası, haşlanmış gerdan yatağında, köz patlıcan, vezir parmağı. Güzel. Günaydın abi, ezogelin çorba, nohut, bulgur pilavı demiş. Acılı demiş. Cacık ve Kemal Paşa. İşkembe çorbası, menemen, çoban salata. Ya midem bozuldu daha okurken ya. İşkembe çorbası, menemen de suikast gibi bu. Günaydın kaptan demiş, ön yemeğimiz çorba. Ana yemek Hatay tepsi kebabı. Tepsiye kebap. Tatlı da demiş, bol peynirli künefe. Of. Çorba, ayran aşı, zeytinyağlı enginar, vişne, yaprak sarma, ara sıcak Siirt usulü kitel demiş. Salata olarak portakallı Akdeniz'in salatası. Ana yemek dana yanağı yanında ayvalı bulaş. Ben hiçbir şey bilmiyorum ya. Tatlı olarak şekerpare, finalde de çay demiş. Bamya olmalıydı mutlaka. Kır pidesi, ayran demiş. Pideler birer tane ama. Tarhana çorbası, dilber dudağı, kadın budu köfte. Mercimek çorbası, pilav üstü, tavuk, cacık demiş. Boşrak mantısı, ayran. Herkes canını çekiyorsa onu yazıyor. Kimsenin liderleri düşündüğü yok ya.

Birer tane ayvalık tostu verir gönderirdim abi demiş. 70 santim zurna tavuk döner. Yanında küçük ayran demiş. İnşaat usulü bir menemen demiş. 10 numara sarar muhabbet. Daha da koyu olur. Geçen siyasi bir börek konuşmuştuk. Neydi o demiş. Siyasi börek mi? Kel, simit ve çay yeter. Şam böreği ve ayran.

Abi Trump'a ben bizzat yedirebiliyor muyum demiş. Olur. Var ya şırdancılar. Elleriyle besliyorlar böyle. Olabilir. Şam böreği neymiş merak ettim ya. Aklıma sokuyorsunuz böyle şeyleri. Şimdi şam böreği... Ben menü liderlerimizi hazırladım demiş. Önce nereden başlayayım liderim? Edirne'den Kars'a hangi yöreden başlayayım derdim demiş. Türkiye'nin en lezzetli simidi seçilen İzmir simidi peynir çay demiş. Yalnız biz İzmirliler ona simit değil gevrek diyoruz. Karpuz peynir bu sıcakta atıştırmalık tamam mis. Kravatlarına aka aka böyle değil mi o karpuzun suları? Nasıl bir menü az? Bu sabah mevzu değil bu arada arkadaşlar. Sabah mevzumuzu biraz sonra vereceğim. Ben senin menünü merak ettim. Yani bu liderlere menü hazırlama işi sana düşseydi. İşte saydık bir sürü dünyadan geliyorlar buraya. Ankara'da ne yerlerde senin hazırladığın?

Ben de İzmir demedim zaten, İzmit demişim. Ben İzmir okumuşum, pardon. Olsun, İzmitliler de gevreklesin bundan sonra, rica ediyorum İzmitliler de. İzmit simidi mi Türkiye'nin en lezzetli simidi seçilmiş? Kim seçmiş? Bak, İzmir olunca itiraz etmedim, gördüm mü? Kim seçmiş diye sormadım, İzmit olacağımız. Emirdağ usulü menü olurdu demiş. Toyga, pirinç pilavı, kavurma, güveç, sarma, hoşaf, helva.

0: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Burası İstanbul FM.
2: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 30, İzmir 34, Bursa 32, Antalya 33, Diyarbakır 36 derece olacak.
2: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
3: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Haramilere Küçükçekmece, Bahçeli Evler Merter, aksi yönde Topkapı Zeytinburnu yoğun ilerliyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu aralıklarla etkili, Bahçeşehir Mahmut Bey Hastalok Meydanı etkili seyretmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir Üsküdar, Temde Ümraniye Kavacık seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuk.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş.
2: Bak hele, bak hele.
1: Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika. Oraya tıkla, buraya tıkla, oraya çek, pencereyi kapat. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani? Bu Chicago Üniversitesi ne boş işlerle uğraşıyor arkadaş. Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyor dün babama. Mouse'dan sen nereden anlıyorsun mouse'dan? Ha, çarpı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana söyleyeyim, bu yiyici yiyici.
2: Ne?
1: İki sayfa arka arkaya çıkıyor, üçüncü sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana söyleyeyim, yalancı bu, aldatır karısını bu. Ya neyi nereden nasıl bağlayacağız şaşırdı. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarın, kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
3: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım, ben burada analiz yapacağım. Mouse'u nasıl hareket ettiriyorsan öyle bir adammışsın, öyle diyor Chicago Üniversitesi.

0: 0544-886-1886. Şimdi içinden geldiği gibi içini dökebilirsin. Böyle bir konumuz var bu sabah. İnsanlar bir türlü neyi öğrenemedi? Ya arkadaş, şunu bir türlü öğrenemediler dediğin ne var senin? Dökül bakalım, eteğindeki taşı dök bize. 0544-886-1886. İnsanlar bir türlü neyi öğrenemedi? Bakalım nasıl cevaplar gelecek? Senden insan olmayı ilk gelen cevabımız. Seçkin bir cevap, doğru, güzel. Her şeyi yazabiliyorsun, ben her şeyi okuyamıyorum sadece. Sen içinden ne geliyorsa yaz. İnsanlar bir türlü neyi öğrenemediler? 0544-886-1886. Yaz bakalım cevabını, gelsin okuyayım ben de.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı.

0: katılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
4: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
5: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Emre Mutlu Show devam ediyor.

Evet, sabah mevzumuz neydi? İnsanlar bir türlü neyi öğrenemedi senin gözünden, senin bakış açından? Nasıl gözüküyor bu konu bakalım. Okuyalım şöyle. Serhat demiş ki sinyal vererek şerit değiştirmeyi öğrenemediler. Doğru, bravo. Memleketçi hastalığımız, yemeğin önce tadına baktıktan sonra tuzlamayı öğrenemediler demiş. Arzu demiş ki engelli rampaların önüne park etmemeyi demiş. Bravo, doğru. Ya da mesela yolcu indireceği zaman ya da arabasından birisi ineceği zaman yolun ortasında zart diye duran böyle sığırlar var ya. Bunu söylerim abi, hiç de gocunmam, daha dün başıma geldi. Yani yan tarafında boşluk var, park alanı var kocaman. Yani oraya yanaşıp indirsene trafiği aksatacak ne bir şey. Bir de el kol yapıyor yani. Hani bir dakika bekle, patladın mı? Ya yanaşsana, ben seni beklemek zorunda mıyım? İşte kereste ehliyet verirsen araba kullanıyorum diye çıkar piyasaya. Kadın ya da hanımefendi yerine bayan demenin kabalık olduğunu öğrenemediler demiş. Evet. Eden'in bulacağını be abi demiş. Eden bulur, evet. Sokaklara bu sıcaklarda soğuk su bırakmayı öğrenemediler. Bravo. Düzgün sıraya girmeyi, araya kaynak yapmamayı öğrenemediler demiş insanlar. Emniyet şeridinin amacını öğrenemediler. Mete demiş ki asansörden inerken iyi günler demeyi öğrenemediler. Benim de gıcık olduğum bir şeydir o. Beş karış suratla binip beş karış suratla sanki orada sen yokmuşsun gibi davranan. Böyle hakir görür gibi. Klimaları açıp kapatmak yerine kısık ayarda sürekli çalıştırmanın faturayı epey düşürdüğünü demiş not klimacım Vedat. Evet, tavsiye mahiyetinde bir mesaj. Sigara kullanmayan insanlara saygı duymayı demiş. Bravo.

Çok fazla mesaj var, hızlı hızlı okumak zorundayım. Yalan söylememeyi öğrenemediler demiş. Metrobüse insan gibi inip binmeyi öğrenemediler. Futbol takımı tutar gibi siyasi parti tutulmayacağını demiş. Akşam en geç 6'dan sonra yemek yenmemesi gerektiğini öğrenemediler demiş. Abdullah Hoca fitnessçi kendisi. O da bir tavsiye mahiyetinde bir mesaj yazmış bize. Gazlı içeceklerin zararını demiş. Teşekkürler Canan Karatay, teşekkürler. Haklısın bu arada. Tuvaleti bulduğu gibi bırakmayı öğrenemediler demiş. İmran Hanım yazmış. Bir insan konuşurken sözünü kesmemeyi öğrenemediler demiş. Muhtemelen iş yerinde biraz önce böyle bir şey yaşadı. İnşallah denk gelmiştir tam böyle derdini bize anlatacağı ana. Kula kulluk etmemeyi öğrenemediler demiş. Aslında bal gibi biliyor o tipler de. Onların yaşama gayesi o. Kula kulluk etmek için doğmuş insanlar var. 0544-886-1886 insanlar bir türlü neyi öğrenemediler? Empati yapmayı, kalp kırmamayı. Ertesi gün uyandığımızda ölebiliriz, kırgın gitmemek gerek demiş. Bravo, doğru. İnsanlar birbirine saygılı olmayı bir türlü öğrenemedi. Empati yapmayı öğrenemedi insanlar demiş. Başkalarının sınırlarını ve çizgilerine saygı duymayı. Bravo. Abi yaya yolunda durmayı öğrenemediler demiş. Şoförlerden bahsediyorsan doğru. İnsanlar çevresine saygı göstermeyi öğrenemedi. İnsanlar neyi öğrenemedi bilmem ama demiş. Bildiği halde işine gelmeyen her şey için salağa yatmayı çok iyi öğrendiğine eminim demiş. Biraz anlayışlı olmayı öğrenemediler. Ben İstanbul'da yaşamıyorum ama her gün akşam haberlerde İstanbul'da trafikte kavga eden ölen insanları görüyorum. Lütfen saçma sapan şeylere kavga etmeyi bırakmalılar demiş. Biraz anlayışlı olmayı denemeliler demiş. Doğru söylüyorsun. Teşekkür ederiz. 0544-886-1886. İnsanlar senin bakış açından baktığında neyi söyleyebilirsin bize? Neyi öğrenemediler bir türlü?

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzuli uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com. Der

0: Emre Mutlu Show devam ediyor.
1: Radyonun sesini sakın kısma. Çünkü en iyi şarkılar bu frekansta.

Ayağıma dolaştı. Kulaklığın kablosu çıktı. Deminden beri onu takmaya çalıştım. Deli oldum ya. Nasıl becerdim? Yetenek ben miyim? Neyim? Hemen devam ediyorum mesajlarınıza. İnsanlar bir türlü şunu öğrenemedi demiş. Yeni anne oldun diye arkadaşlarına her gün minimum 5 bebek fotoğraf atıp üstüne bir de günaydın Elis teyzemiz gibi mesajlar yazıp cevap verme zorunluluğu hissettirmek zorunda değilsin demiş. Allah Allah, öyle bir şey mi var kadınların arasında? Hiç bana günaydın Emre amcası diye fotoğraf atan arkadaşım yok, oğlu olan kızı olan. Yolların babalarının yolu olmadığını ve 70'de sol şeridi kapatıp direksiyon simidini yiyecekmiş gibi o kadar yaklaşıp araç kullanamamayı. Selamlar, günaydın demiş. Okumayı öğrenemediler. Haklarını savunmayı öğrenemediler. Kur'an-ı Kerim'in bile ilk iktası oku. Lütfen okuyun demiş. Okudum ama ilk iktası ne demek? İktanın Türkçe karşılığını anlayamadım ben. Hayvanlara merhameti ve çevreyi temiz tutmayı öğrenemediler demiş. Deodorant kullanmayı öğrenemediler. Kadın erkek fark etmiyor. Evet, bu yazın sıkça dillendirdiğimiz bir mevzu. Kazaya sebebiyet verip kaçmaya çalışan akıllılara medeniyeti, trafik kurallarını ve insanlığı öğretemedik. İnşallah. Atatürk'ün yaptığı işleri ve Atatürk'ü demiş. Bravo. Hemen devam edeceğim. İnsanlar bir türlü neyi öğrenemedi? Hızlı hızlı devam edeceğim okumaya mesajlarınızı.

0: bencil olmamayı öğrenemediler demiş. Bencil olmamayı. Paranın yenemeyeceğini öğrenemediler demiş. Fiziksel olarak yemekten mi bahsediyoruz?
1: Utanma, okşa beni, gel, gel biz bize sevişelim.
0: Ağır vasıtlı arabalarına, tırlara ve kamyonlara yol vermeyi öğrenemediler demiş. Niye yol veriyorlar onu anlamadım. Ayrıcalığı ne ağır vasıtlı arabaların?
1: Bir yılan gibi.
0: Sosyal medyadaki kadınların gerçek olmadığını demiş. Ambulansa yol vermek için fermuar sistemini öğrenemediler. Bravo.
1: Başka, bak sevişmek başka.
0: Yaya geçidinde yaya yol vermeyi öğrenemediler demiş. Toplu taşımaya binerken sıra beklemeyi. Türkiye kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlara verdiği önem, özen ve hakların hiçe sayılmaması, saygı duyulması gerektiğini anlamamaları demiş. Üstüne üstlük bu hak sayesinde Atatürk'ü sevmiyorum diyebildiklerinin farkında olmamalarını anlamıyorum demiş. Öğrenemediler demiş. Bu da kendi öğrenemediği şeyi yazmış. İşe vaktinde gitmeyi öğrenemedim. Ben biraz sarma yapayım dinlerken seni. Anca kendin yap, kendin ye. Ötekileştirme yapmamayı demiş. Günaydın Emre, ötekileştirme ve yapmamayı öğrenemediler.

gözlü olmamayı öğrenemediler. İnsanlar mezara giderken yanlarına hiçbir şey götürmediklerini öğrenemediler demiş. Başka, aynen öyle. Emre, buradan sosyal bir mesaj paylaşmak istiyorum erkeklerin öğrenmesi için. Kadın sürücülere öncelik vermeleri, nazik olmaları, kadınlar yanlış bir şey yaptığında biraz daha toleranslı olmalarını söyleyebilir misin demiş. Başka. Söyledim bile.

İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz efendim. Teşekkür etmeyi hatamla ben teşekkür etmiştim. Rica etmeyi, özür dilemeyi, saygıyı, anlayışı ve hoşgörüyü öğrenemedik kardeşim demiş. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını sadece benimsemekle değil, o ilke ve inkılapları ne kadar zor olursa olsun hayata geçirmeyi öğrenemedik demiş Ali Danacı. Teşekkür ederiz. Şükretmeyi öğrenemedik. Günaydın Emre, nerede olursak olalım Emre Mutlu'yu dinleriz demiş. Arnavutluk'tan selamlar, vay be. Selamlar. Saranda. Selamlar, sevgiler. Deodorant kullanmayı öğrenemediler özellikle erkekler. Az önceki benzer mesajda hem erkekler hem kadınlar diyordu bir hanımefendi. İnsanlar diyelim be. Bastın, 0544-886-1886 0544-886-1886 Emre Mutlu 7'de dinlemeyi öğrenemedik demiş. Hep 8.30'da başlıyoruz. Niye 8.30? Niye 7 değil? Niye? Söyle bakayım. Selam Emrah, hayırlı işler kardeşim demiş. Eyvallah, esnaf selamı gibi. Fatih abi, hayırlı işler baba. Gel, çay var, gel. Çok severim ben esnaf, bir babanın yanında büyüdüm yıllarca. Yani bütün yazlarımı öyle esnaf dayanışması. Ya çay yapar biri, ona gidersin, öbürüne gidersin, kahve içersin. Öbürü hanımı bir şey getirir, böyle çörek sevmesi seni davet eder. Tükenen sevgiminin son damlasına. Tabi bu ahlaklı, edepli, iyi anlaşan esnaflar için, bir de suratsızlar var. İçeri girip bir tane yoğurt istersin, sanki küfür etmişsin gibi suratına tip tip böyle. Nereden geldi bu ya? O saatte uyanıyoruz demiş. Peki efendim, sizi öperek uyandıracak halim yok. Yoklamaya geç kalıp yok yazılıyorsunuz Fatih Bey.

0: Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı.

0: Neler kaçırdı bugün 7'de uyanmayanlar demiş. Evet, acayip bir NATO geyiği döndü. Yine önümde haberler var. Yine yemekte buluşuyorlar. Kahvaltı, paso yiyip içiyorlar. Ne yapıyorlar ben anlamadım ki. Aga Türkiye'ye gittim ya. 6 kilo almışım ya. Ay baksana, son model arabalarla, zırhlı zırhlı arabalarla geliyorlar şimdi. Sabah kahvaltısında buluşacaklar. Ya bir şey söyleyeceğim, şaka yapmıyorum. Gerçekten Zelenski yürüyerek geliyordu ya. Senin otel yakın diye araba mı vermediler, ne yaptılar? Şşt, Katar. Katar. Gel bir dakika, gel. Ben mi? Katar, gel bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi burada ne konuşuyorsak biz, gel seninle Putin'e ispiyetleyelim bunu. Putin'e ispiyonlayalım ne konuşuyorlarsa bunlar. Oradan indiririz petrolü, doğalgazı. Putin bana söz verdi. Ne konuşuyorlarsa anlat dedi. Bir de Zelenski'yi rahat bırakmayın dedi. Ya ben girmem o toplara ya. Ben yok ya ben. Yok abi yok, benlik bir şey yok abi yok. Hayır abi. Hayır abi, hayır hayır. İyi o zaman ben Finlandiya ile bir konuşayım. Estonya. Estonya. Çakmak var mı, çakmak? Bir dakika ya. Beyler Trump geliyor, beyler Trump geliyor. Öğretmenim. İzlanda beni konuşturuyor öğretmenim. Hocam yalnız bir şey söyleyeceğim. Bizde sadece Kürt böreği var. Trump'ın masa ne iş yani, böyle kahvaltı oluyor mu böyle? Çifte standart oluyor mu böyle hocam? Efendim bana mı söylediniz? Yok ya, NATO Genel Sekreterine söylüyorum. NATO Genel Sekreteri bu Mark Rutte sekreter yani. Telefonlara bu mu bakıyor NATO'ya arayınca acaba? Alo. Efendim. NATO mu? Evet. Siz kimsiniz? Mark Rutte ben, sekreter.
1: Müziğin sesini sakın kısma. Senin için en iyiler İstanbul FM'de.

Mark Rutte bakıyor telefonlara demek ki. NATO'nun patronu kim? Mesela Mark Rutte'den çay falan istiyor mu acaba? Eskiden yaz kızım geyiği vardı, bu da yaz oğlum. Konudan bağımsız mor poğaça. Allah Allah, mor poğaça nasıl oluyormuş ya? Hem de poğaça, tatlı olsa anlarım da. Allah Allah. Ya gıda boyası. Müthiş zekamla hemen çözümledim olayı. Ya da pancardan yapılmış. İkisinden biri. Ve insanın yani yiyesi gelmeyebilir onu ya. Lila poğaça mı olur Allah aşkına? Emre günaydın. İnsanlar derken ayrımcılık yapıyormuş gibi olacağım ama kimse üstüne alınmazı, kadınlar bir türlü park etmeyi öğrenemezsin. Şimdi kavga çıkar mı burada sabah sabah? Mor un, unun rengi böyle. O zaman buğdayın da renginin böyle olması lazım. Değil mi efendim? Değil mi? Değil mi? Abi günaydın, hayırlı sabahlar. Şimdi geldim, kusura bakma demiş. Hemen üstünde de Emreciğim bugün yayın sonuna kadar kalamayacağım demiş. Ne kadar kibarlar ya. İş eğitimi programına katılmak zorundayım, kusura bakma demiş. Sağlığına duacıyım, Allah'a emanet. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben de aynı şekilde. Acaba... Bir dakika. Bir dakika. Dur. Şu an biz duymuyordur muhtemelen. Bunu yazılı 6-7 dakika olmuş ama. Sevil adı altında tam şu anda NATO liderler toplantısı başlarken aramızdan ayrılan birisi var. Acaba Sevil nickname'iyle programımıza sızmış bir NATO lideri şu anda bizi dinliyor olabilir mi acaba? Ben bununla bir mana ararım, kusura bakmayın. Tam liderler zirvesi başlarken neymiş? İş eğitimi programına katılacakmış. Bak. Bak, görüyor musun? Ya benden kaçar mı? Çocuklar bir araştırın Sevil Hanım'ı. Sevil Hanım'ı bir araştırın. Danimarka'dan Mette Frederiksen de olabilir. Ben Zelenski'den de şüpheleniyorum. Daha onlar toplantıya gelmedi çünkü. Bir de Rob Genet var, Hollanda. Bu üçünden biri çıkacak bak ben size. Ya da Sivil. Küçükken biz şey derdik liseye falan giderken. Oğlum bu adam Sivil, sanki suçluymuşuz gibi. Niye Sivil'den korkuyorsa? Sivil polisten bahsediyoruz. Bir gün birisine sorduk, abi dedik sen Sivil polis misin? Evet dedi. Yanımdaki arkadaşıma yaptı. Ya he, bir defa Sivil Sivilim demez. Tuhaf dingilmişiz çocukken yani.

Ama abi Finlandiya başkanındaki güzelliği konuşmayalım mı demiş. Finlandiya başkanı güzelliği mi? Alexander Stubb. Adama mı güzel diyorsun sen? Allah Allah. Finlandiya başkanı kim ya? Finlandiya cumhurbaşkanı, orada erkek. Ya gerçi tercih meselesi yani. Ah, beni bırak kendi. Pardon, İzlanda demiş, karıştırdığı şeye bak. Finlandiya ile İzlanda'yı. İzlanda'ya bakalım. Meraktan yani şeyden. İsmini okuma ihtimalim yok. Kalasım ya. Kristrun Mjöl Frostadottir. Evet. Yani bir hanımefendiye güzel denir falan da, ama bu hani konuşulacak bir, o kadar da değil yani. Siyaset konuşalım canım, güzellik mi konuşmaya geldik buraya?

kadar. Ya bir dakika. İzlanda başkanım gördün mü? Sence güzel değil mi? Maşallah Rabbim sahibine bağışlasın be.

0: Evet, şu anda canlı bir görüntü var önümde. Macron koşu yapıyor. Korumalarıyla beraber. Abi be, ya siyasetçinin de koruması olmak da zor o kaya. Adam ne güzel uyuyacak Macron uyusun. Macron ne yapıyorsa o da onu yapmak zorunda. Hadi şimdi koş babam koş. Bir de sırtlarında teçhizatla tabii jamır mamır bir şeyler, ne bileyim, kendi alet edevatları, güvenlik için silahları vesaireleri. Onlar da giymişler şortları. Macron'un peşinde 10 kişi beraber. Kapalı yollarda koşuyorlar. Sabah koşusunu yapmadan adam. Demek ki siyaset yapmıyor. Bayağı omzuna atmış havluyu koşuyor ya. Çoktan geçtim o yollardan. İnşallah rotayı biliyordur da Çincin'e falan inmez Ankara'dan kazayla. Kardeş ayakkabılar da güzelmiş, ne yalan söyleyeyim. Yok, o belli bir etap çizmişlerdir ona ya. Kafasına göre şimdi. Kırıkkale'ye doğru. Abi Yahşan'da görmüşler, tırış hala koşuyormuş.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 30, İzmir 34, Bursa 32, Antalya 33, Diyarbakır 36 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Köprü girişlerine baktığımızda 1. ve 2. köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar, Zeytinburnu Topkapı, aksi yönde Çağlayan Haliç, Halıcıoğlu Merter etkili. TEM'de Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Hastal Seyran Tepe, aksi yönde Bayrampaşa İstoç etkisini sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Üsküdar, TEM'de Ataşehir Ümraniye aralıklarla seyir hızı oldukça düşük. İyi yolculuklar dileriz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: 2099 yılında labne peynire zam gelecek. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kahin Emolio.
2: Abi Kurban Bayramı tatili birleşir mi onu da tahmin etme, meramı gitsin demiş. Oğlum kahin değilim ben, kahin taklidi yapıyorum. Ne saçma sorular bunlar ya. Abi dolar daha fazla yükselir mi demiş. Yani onu da bilmiyorum. Ben temkinli kahinim, her konuya girmiyorum.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yılı aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
6: Tatil Sepeti.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Reklam.
0: Emre Mutlu Show devam ediyor.
7: Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM.
8: Burası İstanbul FM.

kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani gerçekten haberlerde NATO. Başka hiçbir şey yok. Gündem bu çünkü dünyanın en önde gelen liderlerinin misafir olduğu bir dönemde olduğumuz için çok fazla haber bulmak zor. Lakin bizim cımbızlarımız olduğu için biz buluruz efendim. Macaristan Başbakanı Peter Magyar İstanbul'u gezmiş. Bu birkaç gün öncenin herhalde değil mi? 8 saat diyor ama onun adam zirveyi mi bıraktı gitti? Bir işin mi var dedi. Ne dedin ha yani? Adamı NATO'ya çağırdık. Bu giden futbolcuların turistik gezileri var ya, kampa giderler de kamptan kaçıp böyle. Öyle bir şey mi olmuş acaba? Evet, şimdi bir dostumuz yazmıştı, tekrar yazmış. Fikrimi merak ediyor. Ben de buradan WhatsApp'tan uzun uzun yazmıyorum. Hem üzerinden de geçmiş olalım. Arjantin dün kefeni son anda yırttı biliyorsunuz. Mısır parça pinçik ediyordu Arjantin'e, az kalsın. Bir tane de golleri sayılmadı. 3 gol attı Arjantin'e, birisi sayılmadı. 2-0. Öndeyken de 3-2 mağlup oldu. Ben yani futbol zevki açısından baktığınızda Mısır'ın çok daha iyi oynadığını gözlemledim. Arjantin tecrübesiyle kazandı. Muhammed Salah'ın yaptığı bir saçma sapan bir hata yüzünden topu kaptırdılar son dakikada. Belki uzatmalara, penaltılara gitse Mısır'ın bir şansı vardı. Çünkü çok iyi kontrataktan goller attılar. Hatta sayılmayan golü de bence goldü. Ufacık ayağının köşesine basıyormuş diye ta pozisyonun en başındaki faulü değerlendirip bal gibi buz gibi golü iptal ettiler. Mısır Arjantin eleseydi büyük sükse olurdu yalnız. Büyük konuşulurdu söyleyeyim size. Ben bu kadar iyi futbol beklemiyordum Mısır'dan. Çok enteresan bir mücadele oldu yani. Ciddi anlamda çok enteresan bir mücadele oldu. Keşke talihsizlik olmasaydı.

0: Çok güldüm ya, bu Tansu Dayan var sosyal medyada da bir şey paylaşmış. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis NATO zirvesi kapsamında Ankara'ya gelmiş. Aspava'ya dikkat edelim yazmış. Aspavaki diye araklamasınlar onu da. Gerçekten hiç gideceğim yok da Aspavaki. Olmaz mı? Vallahi şaşırmam.
1: Aspavaki yapıyoruz biz yıllardır. Biz yapıyoruz, Türkler aldı bizden bunu.
0: Aspavaki. Aman dikkat. Hatta önden ismini biz alırsak daha iyi olur şu anda. Seveceksen yalnız senle. Yine inat yaptım.

0: Ankara'da, Ankara'da yolda bir fotoğraf var. Ankara'da böyle boş yolda Trump'ın geçeceği yol. Güzergahında birisi bir şey paylaşmış, sosyal medyada gündem oldu. Beklemedeyiz demiş. İnanmıyorum ya, düşünsene evimin önünden Trump geçecek demiş. Bence bu evin değeri artar. Trump'ın önünden geçtiği ev diye ilana koyacakmış. Önünden Trump geçmiş ev. Ya güzel Allah'ım valla. Önünden Trump geçen ev diye ilan mı olur ya? Efendim normal evler 2,5 milyon lira. Bu niye 8 milyon lira? Allah'ım yarabbim ya. Temmuz 2026'da Trump geçti buradan. Bütün şerit boyunca o şeridin herhalde ev sahiplerinde böyle bir heyecan mı oldu? Ne olduysa yazık. Yani böyle bir bundan da bunu çıkartmazsın değil mi? Nasıl denk gelmişse Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in resepsiyona girişi sırasında mehter tarafından Ceddin Deden çalınmış. Tesadüf. Dinlesin dinlesin, iyi gelir. İyi gelmiştir yani. Evet, önceden İstanbul'a gelmiş. Sonradan Ankara'ya gitmiş. Başkan, ben de sandım kamptan kaçtı. Üf, Ankara'da çok sıkıldım ya, ben gidiyorum İstanbul'a. Hem her yere çık. Belki balık ekmek yeriz. Ya sizin Ankara'da olan aranızdan birkaç kişi var, yazanlar, yazan dostlarımızdan var ama yani memnun olanlar da var, memnun olmayanlar da var. Memnun olanlar evden çalışıp iş yerine gitmek zorunda kalmayanlar, kafa dinliyoruz diyenler. Memnun olmayanlar da kaosun, keşmekeşin hakim olduğu bir durum söz konusu diyorlar mesela. Hani atıyorum orada trafik kapalı, öbür tarafta yoğunluk var, yollar kesiliyor işte, ne bileyim. Ama şimdi ne yapacağız, uzayda yapacak halleri yok, bu güvenlik önlemleri alınmak zorunda. Mecburen aldıkları güvenlik önlemleri de işte bazı kesim tarafından bula bula bizi mi buldu falan. Ne yapar? Sinop'ta mı yapsın abi NATO toplantısını? Ya da Denizli'de mi yapsın yani? Ankara başkent olduğu için. Orada yapacaklar mecburen. Neyse, bitiyor bitiyor, az kaldı. İnşallah geldikleri gibi giderler yani. Batıya kalmazlar.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Chibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o. Haydi. Nescafe Express modunu aç kazan.

0: Efendim Isparta'ya gidiyoruz şimdi. Isparta'da yanık şikayetiyle acil servise başvuran bir vatandaşın yapılan tetkiklerinde vücudunun çeşitli bölgelerinde çok sayıda kırık olduğu tespit edilmiş. Doktorlar yanıkla birlikte bu kadar fazla kırığın nasıl olduğunu anlamaya çalışırken hastaya ne yaşadığını sormuşlar. Vatandaşın verdiği cevap ise beni kürekle söndürdüler. Edinilen bilgiye göre yangını söndürmeye çalışan çevredeki kişiler alevleri koltuğunu kontrol altına almak isterken talihsiz vatandaşa kürekle müdahale etti. Yanıkların yanı sıra kırıklar da oluşmuş. Biraz herhalde sönsün diye sert vurdularsa adamcağıza. Yani çuprayla dövülen adamdan sonra bu da çok garip geldi ona. Samsun'da da bir pazarda çuprayla birini dövmüşlerdi. Adama balıklarla vurmuşlardı. Başka ülkede yaşayamam dedirten haberlerden bir tanesi. Evet, malum rahmetle anıyoruz vefat eden vatandaşlarımızı ama Hatay'daki o 6 Şubat depremlerinde yaşananları biliyorsunuz. O dönemde yaşanan bir isim karışıklığı sonrası sistemde ölü olarak girilen 39 yaşındaki Ahmet Artan trafik cezası gelince yaşıyorum ama bazı şeylere gelince ölüyorum demiş. Bunlar düzeltilemiyordu herhalde. Geçen günde 50 küsur yaşında kimliksiz bir adam vardı. Kayıtlara ölü olarak geçtiği için kimliğini yenileyememişler. Adam buradayım diriyim diyor, yok diyorlar, sistemde ölü gözüküyorsun. Peki sistemi düzeltemiyor musunuz? Adam karşında kanlı canlı buradayım sağım diyor. Abi bak konuşuyorum, benim yaşıyorum, bak bak CE. Sistemde ölü gözüküyorsun. Sisteme bak, sisteme. Bu abimiz de kayıtlarda ölü göstermişler ama trafik cezası göndermişler yani.
1: Radyonun sesi açık kalsın. Radyonun sesi açık kalsın. Sana iyi gelecek şarkı.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki National Institutes of Health tarafından NIH tarafından aktarılan araştırmaya göre finansal stres, iş güvencesizliği ve travmatik yaşam koşulları daha sık kabus görme ve kabusları hatırlama ile ilişkilendiriliyormuş. Yani bu şu anlama geliyor. Fakirler zenginlere kıyasla %94 daha fazla kabus görüyormuş. Arkadaş fakir uyanıkken de kabus, uyuduğu zaman da kabus. Fakir ne yapsın ya? Özellikle düşük gelirli bireylerde REM uykusunun daha sık bölündüğünü ve bu nedenle görülen kabusların daha kolay hatırlandığını belirtmişler. Araştırmacılar ekonomik kaygıları vücutta sürekli stres yaparak uyku kalitesini olumsuz etkileyebileceğini ifade etmişler. Uzmanlara göre maddi sorunlar yalnızca ruh sağlığını değil, uyku düzeninde gece boyunca yaşanan deneyimleri de doğrudan etkileyebiliyormuş. Fakirler zenginlere kıyasla %94 daha fazla kabus görüyor. Fakir uyanıkken...

0: Ya şimdi bir bilim makalesinde bir buradan bir kesit alıp paylaşmışlar. Farelerin gıdıklandığında kahkaha attığı keşfedilmiş. Farelerin gıdıklandığında kahkaha attığını, bilim adamları işleri güçleri bitti, fare mi gıdıklıyorlar şimdi? Ya deneysel anlamda bir sürü alanda insanoğluna faydalı hayvanlar olduğunu biliyoruz. Onlar da canlı sonuçta da. Yani bunu hadi keşfettin. Hadi bunu keşfettin, tamam da. Yani kahkaha attırmak için fare mi yakalayalım da karnını mı gıdıklayalım? İşiniz gücünüz bitti mi hocam? Daha Covid'in nereden yayıldığını dünyaya açıklayamadınız be. İşleri güçleri bitti, şimdi fare gıdıklama başladı. Ne kadar güzel. Ya da bu bilgi ne işimize yarayacak? Abi çok tatlı kahkahan diyor ya. Yani anlayamadım gerçekten, bilim insanlarının bununla uğraşması çok enteresan değil mi ya? Kaç desibel kahkaha sesi çıkarttığı, kaç işte dakikada nefes aldığı falan. Enteresan bir şeymiş. Neyse, öğrenmiş olduk arkadaşlar. Bir gün fare gıdıklarsanız kahkaha atacaktır. Emin olun yani, hani boş bırakmaz. Bir de mesela fareler milyonlarca yıldır var. İnsanoğlu kaç bin senedir onlarla yaşıyor. 2026'da mı keşfettiler bunu? Ya da bu kadar sene niye kimsenin aklına fare gıdıklamak gelmedi? Öyle ya, niye kimse düşünmedi bunu? Küresel ısınmayla, sıcakla, efendime söyleyeyim, jeopolitik problemlerle ilgilenmesinler. Daha üzerinden yıllar geçse de Covid'in nereden dünyaya yayıldığı ortaya çıkmamış olsun, ya da bizden saklasınlar. Diş macunu, şampuan, vücut kremi, bir de fare gıdıklamayla uğraşsınlar. Biliyorsun reklamlarda söylerler, İsviçreli bilim adamlarının tavsiyesi. Ne o? Vücut losyonu. İsviçreli bilim adamları boşa takmış vaziyet. Ben bildim bileli onlar böyle işlerle uğraşıyor. Bembeyaz dişler, sağlıklı gülüşler. İsviçreli bilim adamları onayladı. Zaten İsviçre'nin nasıl bir ülke olduğunu biliyorsun. Herkes rahat, kafasına göre herkes.
1: Aklından geçen şarkı senin için İstanbul FM'de.

Ankara'ya gelen Japonya Savunma Bakanı bunu ilk başta mum sandım ama suymuş. İlk defa böyle bir şey görüyorum demiş. Elinde de aynı bizim stüdyoda kullandığımız aynı markanın bardağı herhalde, renginden tanıdım. Aynı değil mi bu? İlk defa böyle bir şey görüyorum. Suyu ne, hortumla mı içiyor bunlar ya? Bir adam bardak suyu nasıl ilk defa görüyor olabilir ya? Tamam anladık, Japonsun, havalısın da yani hocam. Ayıp oluyor ama. Plastik bardak mum sandım demiş ya. Birisi de tweet atmış. Biz de ilk defa bardağı, su bardağını mum sanan birini görüyoruz. Duygularımız karşılıklı demiş.

Japonya otomatlar ülkesi arkadaşlar. Ben Japonya'ya gitmedim ama çok fazla gezgin videosu izlediğim için Japonya'ya gitmiş kadar bilgi edindim aşağı yukarı. Bir de fiziksel olarak ayak basmadım. Bir de çok uzun yıllar sevgili Ayumi ile, Ayumi Takano ile beraber tiyatro yaptığım için Japon kültürünü çok dinledim ondan. Çok meraklıyımdır soru sormaya. Çok otomat var, çok fazla her şeyin otomatı var. Yani ne lazımsa yani kendi bölgeleriyle alakalı. Tabii tutup lahmacun otomatı yok ama parasını atıyorsun, alıyorsun. Aradığın ürün neyse. Çikolata, gofret, şarj aleti, kulaklık. Her şeyin otomatını yapmışlar sokaklara. 24 saat erişim olsun diye. Ne ararsanız var. Dolayısıyla en çok da tabii noodle ve sushi otomatları var. Camını kırıp kimse bir şey çalmıyor. Değişikler ama Bolu'da Adile Naci heykelinin çay tepsisini çalmışlar. Bolu Belediyesi tarafından kanal yolunda ve yeşil alanlarda kullanılmak üzere 13 adet dev heykeller yaptırılmış. Kanal yolu projesi kapsamında güzergahı, sincap, fil, kaplumbağa, tavuk, bisikletli kadın, tavşan, baykuş, ayı, kanlıca mantarı, Adile Naşit, Kemal Sunal heykelleri falan dikilmiş. Adile Naşit heykelinin çay tepsisini söküp götürmüşler. Adile Ana elinde bir elinde zil öbüründe çay tepsisi varken şu an tekeli boş. Ne yapacak acaba çay tepsisi?

0: tanesini taştan yapılmış. Çok merak, yani anı olsan anı, bu anı da olmaz. Hırsızlıkla anı mı depreştirilir, anlayabilmiş değilim. Hanımlar beyler, kapanış yoklaması yapıyorum. Hala buradaysan bir tane emoji atmanı rica edeceğim senden. Çünkü ben son şarkımı ayarladım sana. Ve gidiyorum. Kulağın hala buradaysa 0544-886-1886'ya bir tanecik emoji atarsan burada olduğunu görüp mutlu veda etmek isterim. Son şarkım sana geliyor. Ölmezse akılırsak yarın sabah 07.00'da İstanbul FM'de Emre Mutlu Show'da buluşmak, görüşmek, gülüşmek üzere. Yarına kadar çok iyi bak kendine, hoşça kal.
1: Ayrılmadan, aşık olmadan gel.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 30, İzmir 34, Bursa 32, Antalya 33, Diyarbakır 36 derece olacak.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
0: Köprü girişlerine baktığımızda 1. ve 2. köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar, Zeytinburnu Topkapı, aksi yönde Çağlayan Haliç, Halıcıoğlu Merter etkili. Temde Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Hastal Seyran Tepe, aksi yönde Bayrampaşa İstoç etkisini sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Üsküdar, Temde Ataşehir Ümraniye aralıklarla seyir hızı oldukça düşük. İyi yolculuklar dileriz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: da çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım Mobil Şube'den yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoför
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 30, İzmir 34, Bursa 32, Antalya 33, Diyarbakır 36 derece olacak.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
4: Size Fuzul uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 30, İzmir 34, Bursa 32, Antalya 33, Diyarbakır 36 derece olacak.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.
1: Dünya Kupası özelden herkese merhabalar. Yeniden ben Serdar, Onur Alpizgi ve Yalçın Alaca yine stüdyoda. Arkadaşlar hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Evet, şimdi kupanın artık sonlarına doğru ilerliyoruz. Son 32 maçları geride kaldı derken son 16 maçları da artık bitti. Ve dünkü maçta Arjantin-Mısır arasında herhalde kupanın en keyifli maçlarından birini izledik.
2: Neredeyse büyük takım kalmıyordu.
1: Değil mi?
3: Evet. Büyük takım yani. Kalmayacaktı neredeyse Arjantin'de gitmiş olsaydı.
2: Gerçekten.
3: Bir de şöyle bir şey var. Hala şu hani ilk başlarda konuşmuştuk ya, bilimle böyle bir test edilmiş. Evet. Hala yapay zeka. Diyordu ki Arjantin-İspanya final oynayacak. Bu hala devam ediyor şu anda.
1: Evet, öyle bir itibar var.
2: Benim fikrim değişti. Ben Arjantin finalde olur diyordum. Ama
3: olmaz mı
2: bence
3: işte?
2: Şu an çok tehlikede.
1: Ama yani. Şimdi çok iyi bir geri dönüşe imza atmadı mı? Yani 2-0'dan 3-2 da, kazanmak çok zor bir şey.
2: Attı da Messi'nin performans hiç iyi değil. Yani bakma, tamam vurdu, gol oldu, eyvallah. Ama kaçırdığı penaltı, maç içerisindeki futbol çok düşüktü yani Messi.
3: Tabii 2-0'dan sonra Arjantin'in kaybedeceği hiçbir şey yok. Tam atak oynayacaktı. Tabii, ki onu da yaptı zaten. Aha. Ve ben şöyle düşündüm. Mısır'ın ikinci golünden sonra eğer dedim Arjantin 80. dakikaya kadar bir gol bulursa bu maç 2-2 biter dedim. Üçüncüsü bonus oldu benim için yalnız. Aynen. Çok ciddi söylüyorum.
2: Moral bozuldu tabii.
1: Evet, Mısır Fas'la birlikte aslında turnuvaya gerçekten renk katan takımlardan bir tanesiydi. Yani çeyrek finale kalması birçok futbol severi memnun ederdi değil mi?
2: Ya içerisindeki ilk 11'e baktığın zaman hani Salah'tan tut Mahrez'e kadar hani çok önemli futbolcular var. Hani biri Manchester City'de oynuyor, biri Liverpool'da oynuyor. Gerçekten takım iyi bir takım
3: çok
2: yani.
3: Iyi, çok
2: Mısır
3: iyi.
2: Deyince ya tamam diyorsun ya Mısır yani yeniriz. Ha, öyle olmuyor işte o işler.
3: Mısır'ın içeriğine baktığın zaman ben evet de. Muazzam bir futbol dinamiği var.
1: Yalçın bir de gol krallığında Messi.
3: Gol krallığında evet, dün akşam attığı gol dedi. 8 gol atmış oldu bu arada. 5 maçta 8 gol şu anda lider. Onu Haaland takip ediyor. 4 maçta 7 golü var. Hemen sonrasında Mbappe 5 maçta 7 golü var. Harry Kane 5 maç 6 gol var.
2: Haaland da ne gol attı ama ya.
1: Evet ya.
2: Şimdi gene aklıma geldi de yani.
1: Ya sosyal medyada paylaşıyorlar ya, adam yürüyüşe çıkmış gibi gol attı. Onu izlediniz mi?
2: Tam bir Viking herif ya.
3: Tam bir.
2: Evet, gerçekten.
1: Dün tabii İsviçre Kolombiya'yı uzatmada penaltılarda daha doğrusu
2: çok
1: yendi.
2: Çok sıkıcı
1: ve,
2: maç.
1: Evet, sıkıcı bir maç izledik ama artık çeyrek final maçları da netleşti. Arjantin İsviçre ile eşleşti.
2: Arjantin geçer, şanslı.
3: Hemen şöyle söyleyeyim. Fransa, Fas, İspanya, Belçika, Norveç, İngiltere, Arjantin, İsviçre çeyrek final eşleşmeleri.
2: Bak, Norveç, İngiltere de çok acayip maç olacak.
1: Ben o maçı çok heyecanla bekliyorum biliyor musun? Ya, bir yanda Haaland, bir yanda işte Harry Kane. İngiltere. Kesinlikle böyle
3: çok iyi bir maç
1: olur. En iyi maç sanki bir o olacak.
2: Yani gitgide temposunu arttırdı. Yani şeyi de buldu. Ne derler? Motivasyon.
3: Ritmini buldu, enerjisini buldu. Aynı şekilde devam ediyor. Ama ben hala Arjantin-İspanya bak.
2: Yok
1: hala
2: ya.
1: Ben
2: olmasın Fransa
1: zaten.
2: Fransa garanti. Aha. Ve İngiltere sürpriz yapabilir. Ben fikrim değişti yani.
3: Çünkü çok az bir zaman kaldı. Artık yani kaç tane
2: abi,
3: takımla
2: bak,
3: başladık.
2: Almanya
3: şunu şurasında
2: kere.
3: Kaç
2: yani,
3: takım kaldı?
2: Turnuva şampiyonu.
1: Almanya,
2: her zaman turnuvaların baş belası Almanya.
1: Evet,
2: Brezilya yok abi.
1: İtalya hiç katılamadı derken.
2: Hollanda zaten bitik.
1: Değişik bir turnuva ve takım bütünlüğü
3: belki
1: istiyoruz gerçekten.
3: Belki Norveç bile olabilir. Bilemiyorum yani.
1: Ya şey vardı, sonra onu söyleyeyim. Turnuva öncesinde aslında sürpriz adaylardan biri gözüküyordu Norveç. Hı hı. Hiç de belli olmaz
3: hiç
1: arkadaşlar.
3: Hiç belli olmaz.
2: Tabii,
3: evet.
2: Tabii. Norveç evet. Güzel maç olacak ya.
1: Hadi bakalım. Konuşacağız. Yarın yeni bir Dünya Kupası özelde görüşürüz.
2: Yani teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.
0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 30, İzmir 34, Bursa 32, Antalya 33, Diyarbakır 36 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

UltraForce motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet UltraForce. Ayrıntılı bilgi

0: çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor.

Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 30, İzmir 34, Bursa 32, Antalya 33, Diyarbakır 36 derece olacak.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net, her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de Yalçın.net. Her şey çok net.
3: Yalçın.net başlıyor.

0: Altın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
0: Yalçın.net devam ediyor.

Yalçın.net'e. Bu sabah saat 6'da uyanan var mı aramızda? Sevgili dinleyiciler, var mı aramızda? Sabah 6'da neden uyanacaktık? Şimdi hemen hatırlatayım. Bugün biliyorsunuz Filenin Sultanları'nın maçı vardı. Polonya'yla maçı vardı. Ve bu sabah 6'da oynanacaktı bu maç. Dünkü zaten ne demiştik? Programda da hatırlatmıştık. Yani sabah 6'da uyanacağız. Filenin Sultanları'na destek vereceğiz diye. Vallahi uyananlar varsa lütfen bana da yazsınlar, çizsinler. Neden biliyor musunuz? Çünkü ben uyanamadım. Çok ciddi söylüyorum, uyanamadım ama yine de Polonya'yı yendiği haberini almak beni o kadar mutlu etti ki. Şimdi bugün zaten hani Filenin Sultanlığı'nı tebrik ederek bugünkü Yalçın.net'e başlayalım istedik. Ve bugün çok özel bir stüdyodan canlı gerçekleştiriyoruz bu yayınımızı. Saat 16'ya kadar. 16'ya kadar neredeyiz biliyor musunuz? Kanyon stüdyomuzdan canlı sesleniyoruz. Bugün İstanbul FM yayınımız, Yalçın.net yayını Kanyon stüdyomuzdan saat 16'ya kadar beraberiz. Tabii ki çarşamba günü olması sebebiyle de ne yapacağız? Beraberliğimizin ikinci saatinde de biliyorsunuz çarşamba günleri şanslı 3 İstanbul FM dinleyicisine de çift kişilik tiyatro davetiyesi kazandıracağız. Bunun detaylarını ilerleyen dakikalarda size aktaracağım. Hani nasıl kazanırsınız, kazanmak için ne yaparsınız şeklinde. Ve her zaman yaptığımız gibi tabii ki Yalçın.net'e, İstanbul FM'e hepiniz hoş geldiniz.

ortaya gelmiş olabilir, çok anlaşılmamış olabilir ama hemen bir kez daha söyleyeyim. Bugün İstanbul FM'de canlı yayınımız Kanyon Stüdyomuzdan sevgili dinleyiciler saat 16'ya kadar. Vallahi her şeyi buradan da yapacağız. Bu şart.

Çarşamba gününde. Bu arada gelen mesajlarımız var. Çok teşekkürler. Saat 16'ya kadar beraberiz ama beraberliğimizin ikinci saatinde her çarşamba yapıyoruz bunu. Bugün buradan da yapacağız. Şanslı 3 İstanbul FM dinleyicisine çift kişilik tiyatro davetiyesi kazandıracağız. Hangi oyuna gideceksiniz? Ne zaman gideceksiniz? Kazanmak için ne yapmanız gerekiyor? Bunların detaylarını ilerleyen dakikalarda zaten sizlerle paylaşacağım. Şimdi 0544 886 1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Bugün yine konuşacağımız çok şey var. Güzel şarkılar var. Zaten açılışta Filenin Sultanları ile başladık. Onları bir tebrik ettik. Yani bu sabah gerçekten saat 6'da uyanıp da o maçı seyredenler var mı bilmiyorum ama eğer kalkıp da seyrettiyseniz size kocaman bir alkış göndermek isterdim ama buradan geldi. Birazcık geldi. Peki. Şimdi valla biz dedik ki yani bugün burada kanyonda canlı yayına başlamadan önce günahıyla sevabıyla bugün yayına başlayacağız. Dediler ki Yalçıncığım sen başla. Hayır önce sen başla. Hayır sen başla. Önce sen başla derken evet küçük çöpü ben çektim. Boy it.

0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.
1: Dünya Kupası özelden herkese merhabalar. Yeniden ben Serdar, Onur Alpizgi ve Yalçın Alaca yine stüdyoda. Arkadaşlar hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Evet, şimdi kupanın artık sonlarına doğru ilerliyoruz. Son 32 maçları geride kaldı derken son 16 maçları da artık bitti. Ve dünkü maçta Arjantin

0: Mısır arasında herhalde kupanın en keyifli maçlarından birini izledik.
1: Neredeyse büyük takım kalmıyordu.
0: Değil mi? Evet.
2: Büyük takım kalmayacaktı yani. Neredeyse Arjantin'de gitmiş olsaydı.
1: Gerçekten.
2: Bir de şöyle bir şey var. Hala şu hani ilk başlarda konuşmuştuk ya, bilimle böyle bir test edilmiş. Evet. Hala yapay zeka. Diyordu ki Arjantin İspanya final oynayacak. Bu hala devam ediyor şu anda.
0: Evet, öyle bir itibar var.
1: Benim fikrim değişti. Ben Arjantin finalde olur diyordum. Ama
2: olmaz mı
1: bence
2: gidişte?
1: Şu an çok tehlikede.
0: Ama yani şimdi çok iyi bir geri dönüşe imza atmadı mı? Yani 2-0'dan 3-2 kazanmak çok zor bir şey.
1: Messi'nin performans hiç iyi değil. Yani bakma, tamam vurdu, gol oldu, eyvallah. Ama kaçırdığı penaltı, maç içerisindeki futbol düşüktü yani Messi.
2: Tabii 2-0'dan sonra Arjantin'in kaybedeceği hiçbir şey yok. Tam atak oynayacaktı. Tabii, ki onu da yaptı zaten. Aha. Ve ben şöyle düşündüm. Mısır'ın ikinci golünden sonra eğer dedim Arjantin 80. dakikaya kadar bir gol bulursa bu maç 2-2 biter dedim. Üçüncüsü bonus oldu benim için yalnız. Aynen. Çok ciddi söylüyorum.
1: Moral Mısır bozuldu tabii.
0: Evet, Mısır Fas'la birlikte aslında turnuvaya gerçekten renk katan takımlardan bir tanesiydi. Yani çeyrek finale kalması birçok futbol severi memnun ederdi değil mi?
1: Ya içerisindeki ilk 11'e baktığın zaman hani Salah'tan tut Mahrez'e kadar hani çok önemli futbolcular var. Hani biri Manchester City'de oynuyor, biri Liverpool'da oynuyor. Gerçekten takım iyi bir takım
0: çok
1: yani.
0: Iyi, çok
1: Mısır deyince ya tamam diyorsun ya Mısır'dan yeniriz. Öyle olmuyor işte o işler.
2: Mısır'ın içeriğine baktığın zaman tabii, evet muazzam bir futbol dinamiği var.
0: Yalçın bir de gol krallığında Messi.
2: Gol krallığında evet, dün akşam attığı gol dedi. 8 gol atmış oldu bu arada. 5 maçta 8 gol, şu anda lider. Onu Haaland takip ediyor. 4 maçta 7 golü var. Hemen sonrasında Mbappe 5 maçta 7 golü var. Harry Kane 5 maç 6 gol var.
1: Allah da ne gol attı ama ya.
0: Evet ya.
1: Şimdi gene aklıma geldi de yani.
0: Ya sosyal medyada paylaşıyorlar ya, adam yürüyüşe çıkmış gibi gol attı. Onu izlediniz
1: mi? Tam bir Viking herif ya.
2: Tam bir.
0: Dün tabii İsviçre Kolombiya'yı uzatmada, penaltılarda daha doğrusu
1: çok
0: yendi.
1: Çok sıkıcı
0: ve,
1: maç.
0: Evet, sıkıcı bir maç izledik ama artık çeyrek final maçları da netleşti. Arjantin İsviçre ile eşleşti.
1: Arjantin geçer, şanslı.
2: Hemen şöyle söyleyeyim. Fransa, Fas, İspanya, Belçika, Norveç, İngiltere, Arjantin, İsviçre çeyrek final eşleşmeleri.
1: Bak, Norveç, İngiltere de çok acayip maç olacak. Evet.
0: Ben o maçı çok heyecanla bekliyorum biliyor musun? Ya, bir yanda Haaland, bir yanda işte Harry Kane. İngiltere. Kesinlikle böyle
2: çok iyi bir maç
0: olur. En iyi maç sanki
1: bir
0: o olacak gibi.
1: Yani gitgide temposunu arttırdı. Yani şeyi de buldu. Ne derler? Motivasyon.
2: Resmini buldu, enerjisini buldu. Aynı şekilde devam ediyor. Ama ben hala Arjantin, İsmanya bak.
0: Yok hayda, ya. Bekliyorsun.
1: Olmasın Fransa zaten. Fransa garanti. Aha. Ve İngiltere sürpriz yapabilir. Ben fikrim değişti yani.
2: Çünkü çok az bir zaman kaldı. Artık yani kaç tane abi, takımla
1: bak,
2: başladık?
1: Almanya yok bir kere.
2: Yani
1: turnuva şampiyonu.
2: Almanya,
1: her zaman turnuvaların baş belası Almanya. Evet. Brezilya yok abi.
0: İtalya hiç katılamadı. Değişik bir turnuva ve takım bütünlüğü izliyoruz gerçekten.
2: Belki Norveç bile olabilir. Bilemiyorum yani.
0: Ya şey vardı, sonra onu söyleyeyim. Turnuva öncesinde aslında sürpriz adaylardan biri gözüküyordu Norveç. Hı hı. Hiç de belli olmaz
2: hiç
0: arkadaşlar.
2: Belli olmaz.
1: Tabii, evet. tabii. Norveç evet. Güzel maç olacak ya.
0: Hadi bakalım. Konuşacağız. Yarın yeni bir Dünya Kupası özelde görüşürüz.
1: Yani teşekkürler. Görüşürüz, bye bye.
3: İstanbul FM'de

bir kanyondan yayın yapsaydın da serinliği hepimize gelseydi diye yazdı gönderdi sevgili Ayşe burada. Tamam tamam, berbat bir espriydi ama öyle yazmış yani parantez içerisinde. Bir şey söyleyeceğim, burası gerçek bir kanyon gibi, o serinlikte bu canlı yayını gerçekleştiriyoruz. Bunu da hemen söylemem lazım. Yalçın.net devam ediyor. İstanbul FM'deyiz, saat 16'ya kadar beraberiz. Mesajlar geliyor. Onlara birazdan bakacağız tabii ki, yine bakmaya da devam edeceğiz. Şimdi radyolarını yeni açanlar varsa onlar için de söyleyeceğim. Beraberliğimizin ikinci saatinde şanslı 3 İstanbul FM dinleyicisine çift kişilik tiyatro davetiyesi kazandıracağız. Ayşe hazır böyle serinlikten bahsetmişken ben şöyle bir şey söyleyeyim. Vallahi o beklediğimiz serinlik muhtemelen yarın geliyor. Yani İstanbul içinde özellikle böyle

da bulmuş. Hatta meteoroloji uzmanları fırtına hattı diye böyle bir şey söyleyeceğim. Bakın, başta İstanbul olmak üzere Marmara bölgesinde fırtına hattı olarak adlandırılan kuvvetli bir yağış ve rüzgar gelecek. Yarın İstanbul'da bunun etkisini göreceğiz sevgili dinleyiciler. Bilginiz olsun. Şöyle hani şu sıralar böyle 30 derece hava sıcaklığı var ya. Ha işte o 27'ye inecek. Sonra 24 ile 26 arası bir git gel yapacak. Orada o serinliği hissedeceğiz. Özellikle İstanbul'daki dinleyicilerimize bunu hemen hatırlatalım. Yarın yağmura, fırtınaya, rüzgara, biraz da serin havaya göre kılık kıyafetinizi hazırlayın. Planlarınızı, programlarınızı yapın. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Mesajlar geliyor, bakacağız.

0: senin için. Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
0: Yalçın.net devam ediyor.

Yani hatırlatıyorsunuz, çok teşekkürler. Valla kocaman da bir alkış göndereyim size. Özkan Uğur'u. Valla şimdi bu haberi de görünce, bir de sizlerden gelen mesajları da okuyunca gerçekten günler, aylar, yıllar çok çabuk geçiyor sevgili dinleyiciler. Çok ciddi söylüyorum. Özkan Uğur'un aramızdan ayrılışının 3. yılı bugün. Tabii ki Yalçın.net'in sonunda Özkan Uğur'la alakalı bir çift sözümüz var. Söyleyeceğiz. Gerçekten onunla ilgili bir şeyler konuşacağız mutlaka. Ama ayrıca hatırlattığınız için de çok teşekkür ediyorum. Şimdi yavaş yavaş ikinci saate doğru ilerliyoruz. Bu arada mesaj gönderdiğiniz zaman mutlaka isminizi de yazın sevgili dinleyiciler. Hani selamlar, iyi yayınlar deyip de isim yok, isim yok. Kimden geldi, kime teşekkür edeceğiz bilmiyorum. 0544-886-1886 İstanbul FM'inde WhatsApp numarasıdır. Canlı yayınımız Kanyon'dan devam ediyor. Kanyon'daki stüdyomuzdan devam ediyor. Ve bugün itibariyle de sık sık buralarda olacağız. Sık sık Yalçın.net'i canlı canlı buralarda belki de hem seyredeceksiniz hem de dinleyeceksiniz. Eğer buraya yakınsanız tabii ki. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Neden bunu tekrar ediyorum? Çünkü beraberliğimizin ikinci saatinde işte sizin için kazanma saati olacak o saat. 3 şanslı İstanbul FM dinleyicisine çift kişilik davetiye kazandıracağız. Tiyatroya göndereceğim. Geçen hafta aslında tiyatro davetiyesi kazandırdığım oyunun aynısı. Çok yeni bir oyun. Sahnelenen yepyeni bir oyun. Oyunla alakalı zaten detayları ikinci saatte hep beraber sizinle paylaşacağız. Hiç merak etmeyin. Ama kazanmanızı da istiyorum. Davetiye kazanın. Gidin. Hangi gün, hangi saatte olacak? Onun detayları birazdan Yalçın.net'te.

0: Net'te sevgili dinleyiciler. Bu arada kim? Güler Emektar, yayınınızı dinliyorum. Diyor ki tiyatro biletini istiyorum ama ne yapmak gerektiğini bilemedim, duyamadım. Daha doğrusu sizi çok severek dinliyorum. Hoşça kalın diye de yazmış. Şimdi zaten ikinci saatte o detayları vereceğim. Hiç merak etme Güler. Kazandıracağız sana inşallah o davetiyeyi. Sizi dinliyorum. Ben ve eşim Serhat Balkaya. Ona sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diye de yazmış dinleyicimiz. Tamam. Gönderelim. Teoman şarkısı seviyorsanız İstanbul'da sonbahar şarkısı bu saatin kapanış şarkısı olacak. Onu sizin için çalalım. Yeni saate de Mabel Matiz, Dağılıyorum Olaysız şarkısıyla başlayacağız. Daha fazlası için de kulağınız bizde olsun.
1: İstanbul FM Hava Durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 30, İzmir 34, Bursa 32, Antalya 33, Diyarbakır 36 derece olacak.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın.

Internet'in yeni saatine hepiniz hoş geldiniz. İkinci saat sizler için kazanma saati olacak demiştik tabii ki. Saat 16'ya kadar da beraberiz sevgili dinleyiciler. Yalçın.net yani İstanbul FM canlı yayını bugün kanyondaki stüdyomuzdan gerçekleşiyor. Ve tabii ki devam da edecek buradan zaman zaman. Haftanın bazı günleri buradan canlı yayınımızı gerçekleştireceğiz. Daha detaylı şekilde. Şimdi bu saat sizler için kazanma saati demiştim ya. Neden? Radyolarını yeni açanlar için hemen söyleyeyim bir kez daha. Şanslı 3 İstanbul FM dinleyicisine tiyatro davetiyesi kazandıracağız. Çift kişilik davetiye. Geçen çarşamba ilk olarak verdiğimiz yepyeni bir oyuna bu davetiyeyi kazandıracağız ama her şeyin öncesinde her zaman söylediğimiz gibi apartman sahneye ve sevgili Sıla Erkan'a çok teşekkürler, kocaman bir alkış gönderiyorum. Neden? Çünkü apartman sahnenin kapılarını yine İstanbul FM dinleyicilerine ardına kadar açtığı için. Şimdi sevgili dinleyiciler, yepyeni oyunları sahnelenecek. İlk gösteri 11 Temmuz Cumartesi günü olacak ve bir de 12 Temmuz Pazar günü var. Biz 12 Temmuz Pazar günkü sahne için, gösteri için, oyun için bu davetiyeyi kazandıracağız. Oyunun ismi Zemin Testi. Kısa mesafe, yepyeni bir oyun. Sıla Erkan yazdı ve yönetti. Birazdan dediğim gibi, biraz önce de söylediğim gibi ilk gösteri cumartesi ama pazar günü için de bu davetiyeyi kazandıracağız. Bilginiz olsun. Peki nasıl kazanacaksınız? Kazanmak için ne yapmanız gerekiyor? Kazandıktan sonra ne olacak? Bütün detaylar birazdan burada olacak. Kulağınız bizde olsun. WhatsApp numarası çok gerekli olacak size. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Şimdiden bol şanslar. Beni bilmemen, görmemen.

yalçın.net'te kazanma saatini, kazanma zamanını başlatıyoruz. Tiyatro sever dinleyicilerimiz çok fazla, biliyorum bunu. Geçtiğimiz haftalardan da zaten. Şimdi radyolarını yeni açanlar için de bir kez daha söyleyelim. Zemin Testi yepyeni bir oyun. Kısa mesafe adını da taşıyor aynı zamanda. Sıla Erkan'ın yazıp yönettiği yepyeni bir oyun sahnelenecek ve belki de ilk seyredenlerden biri olacaksınız. Bunu da söylemem lazım. Apartman sahnede Kadıköy'de gerçekleşecek. Komedi, trajedi ve dram türünde 35-40 dakikalık tek perde bir oyun bu sevgili dinleyiciler, bilginiz olsun. Şimdi oyunun içeriğiyle alakalı bir şeyler söylememiz gerekirse hani kaçma düşersin denilerek büyüyen bir Emel karakteri var orada. Yıllar sonra ayağının altındaki zemini yoklamaya başlıyor. Bu arada bu Emel Aydın Çinelili. Bilginiz olsun, belki Aydın'ı, Çinelili'yi bilenler vardır. Yıllar içinde bu işte çocukluğundan beri her sıkıştığında kaçan o Emel yıllar içinde bu dürtüyü maraton koşullarına dönüştürüyor. İstanbul Maratonu'na hazırlanırken seyirciyi çocukluğuna, köyüne, ailesine, görücü gecelerine, evliliğine ve bebeğini kaybettikten sonra içine düştüğü o karanlığa götürüyor. Biraz önce söyledim ya, hem komedi var, hem trajedi var, hem dram var. 40 dakikalık tek perde çok keyifli bir oyun olduğunu da düşünüyorum. Şimdi ne zaman bu? 12 Temmuz Pazar günü saat 16'da sevgili dinleyiciler. 12 Temmuz Pazar günü, yani evet, bu önümüzdeki pazar günü bir işiniz gücünüz yoksa bu oyuna çift kişilik davetiye kazandırabilirim size. Yapmanız gerekeni hemen söyleyeyim. WhatsApp'tan mesaj göndermeniz yeterli. 0544 886 1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarası. Şöyle yapıyorsunuz: adınızı, soyadınızı, yanına tiyatro yazdıktan sonra bana gönderiyorsunuz. Bu kadar basit. 15.40'a kadar da vaktiniz var. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Adınızı, soyadınızı, yanına tiyatro yazdıktan sonra bana ulaştırın. 15.40'da sistem çalışıyor, şanslı 3 ismi belirliyor ve çift kişilik davetiyeyi de kazandırıyoruz. Bu pazar günü saat 16'da apartman sahneye gönderiyoruz. Hangi oyuna? Zemin Testi adlı oyuna gönderiyoruz. Herkese şimdiden bol şanslar. Bakalım bu haftanın şanslı üçlüsü kimler olacak?

Şimdi hani daha vaktiniz var, 15.40'a kadar vaktiniz var sevgili dinleyiciler. Radyolarını yeni açanlar için de söyleyeyim. 12 Temmuz Pazar günü saat 16'da İstanbul'da Kadıköy'de apartman sahneye gönderiyoruz. Şanslı 3 İstanbul FM dinleyicisini neden gönderiyoruz? Çünkü Zemin Testi adlı yepyeni oyun için çift kişilik davetiye kazandırıyoruz. Şimdi bu tiyatro oyununa gitmek isteyenler varsa aramızda, ben her oyunu seyrederim, kaçırmamam gerekiyor derseniz, şimdi kaçırmamanız gereken de yepyeni bir oyun diyebiliriz. Apartman sahnede tek perde 40 dakikalık tek kişilikte bir gösteri bu. Sevgili dinleyiciler, komedi, trajedi ve dram türünde 40 dakikalık demiştik ya. İşte ama içeriği o kadar da dolu ki, o kadar şahane ki, bu oyuna şanslı 3 İstanbul FM dinleyicisini gönderiyoruz. Hem de sevdikleri biriyle beraber çift kişilik davetiye kazandırıyoruz. Bu davetiyeyi kazanmak için de WhatsApp'tan bize mesaj göndermeniz yeterli. WhatsApp'tan mesajla katılıyorsunuz. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Şimdi adınızı, soyadınızı yanına tiyatro yazdıktan sonra gönderiyorsunuz. Bu kadar basit. İsim, soy isim, yanına tiyatro yazın, gönderin. 15.40'da sistem çalışıyor. Sistem çalışacak. Şanslı 3 İstanbul FM dinleyicisini belirleyecek. Ben buradan anons edeceğim. Detayları da arkadaşlarım WhatsApp'tan size iletecek sevgili dinleyiciler. 12 Temmuz Pazar günü saat 16'da Zemin Testi yepyeni bir oyun ve bu oyuna da çift kişilik davetiyemiz var. Herkese bol şanslar.

Son 4 dakikanız. Radyolarını yeni açanlar için söylüyorum. 15.40'a kadar vaktimiz vardı zaten. Tiyatro davetiyesi kazandırıyoruz. Şimdi gelen mesajlarda tabii her hafta yani ilk kez duyanlar, dinleyenler mutlaka bu soruyu soruyor. Hiçbir şekilde ücret ödemiyorsunuz. Davetiyeler çift kişilik sevgili dinleyiciler. Ve tabii ki sizler de sevdiğiniz biriyle birlikte gidebiliyorsunuz. Aynı zamanda İstanbul FM'in misafiri olarak gittiğiniz için hiçbir şekilde ücret ödemiyorsunuz. Son kez bir tekrar edeyim, hatırlatayım. Pazar günü, önümüzdeki pazar günü 12 Temmuz değil mi? 12 Temmuz pazar günü saat 16'da nereye gönderiyoruz? Kadıköy'de apartman sahneye Zemin Testi adlı yepyeni bir oyunun gösterisine göndereceğiz. Komedi, trajedi ve dram türünde tek perde 40 dakikalık şahane bir oyun sizi bekliyor ve bu oyuna da çift kişilik davetiye veriyoruz. Yapmanız gerekeni söylüyorum. WhatsApp'tan mesaj göndermeniz yeterli olacak. Adınızı, soyadınızı yanına tiyatro yazdıktan sonra gönderin. 0544 886 1886 son 3 dakika.

Dakika. Sistem çalışacak 15.40'da. Neden tiyatro yazın diye söylüyorum. Çünkü sistem tiyatro yazan mesajları teker teker açacak ve oradaki şanslı 3 ismi belirleyecek. Ben de buradan anons edeceğim sevgili dinleyiciler. Bu pazar günü saat 16'da sahneleniyor. Bilginiz olsun. Hani bir işiniz gücünüz, başka bir planınız, programınız yoksa şahane bir plan demek isterim sizin için. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Adınızı, soyadınızı yazın. Yanına tiyatro yazın. Gönderin. Birazdan da şansı 3.

0: Planet devam edecek.
1: Bir reklam.
2: Reklam. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'un finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
4: Size Fuzul uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Burası İstanbul FM.

Şansı 3 isim belirlendi. Pazar günü tiyatroya gidecek olan, hatta çift kişilik davetiyeyi kazanan isimler belirlendi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ama bugün, bu hafta kazanamayanlar lütfen üzülmeyin. Haftaya çarşamba belki aynı oyun, belki başka bir oyuna yine çift kişilik davetiyeyi kazandıracağız. Bilginiz olsun. Ve bu haftanın şanslı isimlerini söyleyeyim size. Hemen aktarayım. Selda Arı, Yasin Öztürk, Yusuf Emre Bayar bugünün şanslıları oldular. Çok teşekkürler. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Şimdi bir kez daha söyleyeyim. İstanbul FM'in davetlisi olarak, misafiri olarak oraya gidiyorsunuz. Hiçbir şekilde ücret ödemiyorsunuz. Yanınızda sevdiğiniz biriyle birlikte gidebilirsiniz, seyredebilirsiniz. 12 Temmuz Pazar günü saat 16'da sevgili dinleyiciler, bunun da hatırlatmasını yapalım. Birazdan veda için tekrar mikrofon başında olacağım. Selda Arı, Yasin Öztürk ve Yusuf Emre Bayar bugünün şanslı isimleri oldular.

gerçekleştirdik. Haftada iki gün burada olacağız. Tabii ki net günleri sizlerle ilerleyen dakikalarda paylaşacağız. Haftanın iki günü yalçın.net buradan canlı canlı yayınını gerçekleştirecek. Bilginiz olsun. Bugün de tabii ki hepinize çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Bizlerle birlikte oldunuz, bize zaman ayırdınız. Yarın bir aksilik olmazsa saat 14'te yine ne yapıyoruz? Beraber olacağız İstanbul FM frekanslarında. Bu arada şimdi bugün ilk canlı yayınımız Kanyon Alışveriş Merkezi'ndendi ya, buradaki stüdyomuzdandı ya. Sevgili Göktuğ yanımda, sevgili Erdi yanımda, Mustafa yanımda. Dördümüz beraber yaptık bu canlı yayını. Hani şöyle derler ya TRT'de özellikle. Canlı yayında, yapımda emeği geçen bütün herkese teşekkürler. Vallahi bugün aynı şeyi sevgili Erdi, Mustafa ve Göktuğ için de söylemem gerekiyor. Peki, yarın saat 14'te beraber olacağız. Demiştik ya, Özkan Uğur'un bugün vefatının 3. yılı. Gerçekten günler, aylar, yıllar çok çabuk geçiyor. Bugün biz de konuşurken ne dedik, şaşırdık 3 yıl oldu mu diye. 50 yılı aşkın sanat yaşamında kendine özgü enerjisi vardı.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 30, İzmir 34, Bursa 32, Antalya 33, Diyarbakır 36 derece olacak.

iş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: pilotgaraj.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj Şoba
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 30, İzmir 34, Bursa 32, Antalya 33, Diyarbakır 36 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakasında Topkapı Zincirli Kuyu aksiyonda Edirne Kapı Beylikdüzü, Sultan Gazi Seyrantepe, Bayrampaşa, İstoç yoğun seyrediyor. Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu ve Basın Ekspres bağlantı yolu da yine aralıklarla etkili. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğun. Maltepe Ataşehir çift yönlü, Kavacık Ümraniye tek yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.

Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzuli uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: çekilişe katıl.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.

0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.
1: Dünya Kupası özelden herkese merhabalar. Yeniden ben Serdar, Onur Alp İzgi ve Yalçın Alaca yine stüdyoda. Arkadaşlar hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Evet, şimdi kupanın artık sonlarına doğru ilerliyoruz. Son 32 maçları geride kaldı derken son 16 maçları da artık bitti. Ve dünkü maçta Arjantin-Mısır arasında herhalde kupanın en keyifli maçlarından birini izledik.
2: Neredeyse büyük takım kalmıyordu.
1: Değil mi? Evet.
3: Büyük takım yani. Kalmayacaktı neredeyse Arjantin'de gitmiş olsaydı.
2: Gerçekten.
3: Bir de şöyle bir şey var. Hala şu hani ilk başlarda konuşmuştuk ya, bilimle böyle bir test edilmiş. Evet. Hala yapay zeka. Diyordu ki Arjantin-İspanya final oynayacak. Bu hala devam ediyor şu anda.
1: Evet, öyle bir ihtimal var.
2: Benim fikrim değişti. Ben Arjantin finalde olur diyordum. Ama
3: olmaz mı
2: bence şu an çok tehlikede.
1: Ama
2: yani.
1: Şimdi çok iyi bir geri dönüşe imza atmadı mı? Yani 2-0'dan 3-2 da, kazanmak çok zor bir şey.
2: Attı da Messi'nin performans hiç iyi değil. Yani bakma tamam vurdu, gol oldu eyvallah. Ama kaçırdığı penaltı, maç içerisindeki futbol düşüktü yani Messi.
3: Tabii 2-0'dan sonra Arjantin'in kaybedeceği hiçbir şey yok. Tam atak oynayacaktı. Tabii, ki onu da yaptı zaten. Aha. Ve ben şöyle düşündüm. Mısır'ın ikinci golünden sonra eğer dedim Arjantin 80. dakikaya kadar bir gol bulursa bu maç 2-2 biter dedim. Üçüncüsü bonus oldu benim için yalnız. Aynen. Çok ciddi söylüyorum.
2: Moral bozuldu.

0: Evet, Mısır Fas'la birlikte aslında turnuvaya gerçekten renk katan takımlardan bir tanesiydi. Yani çeyrek finale kalması birçok futbol severi memnun ederdi değil mi?
1: Ya içerisindeki ilk 11'e baktığın zaman hani Salah'tan tut Mahrez'e kadar hani çok önemli futbolcular var. Hani biri Manchester City'de oynuyor, biri Liverpool'da oynuyor. Gerçekten takım iyi bir takım
0: çok
1: yani.
0: Iyi, çok
1: Mısır deyince ya tamam diyorsun ya Mısır yani yeniriz. Yani, öyle olmuyor işte o işler.
2: Mısır'ın içeriğine baktığın zaman evet muazzam bir futbol dinamiği var.
0: Yalçın bir de gol krallığında Messi.
2: Gol krallığında evet dün akşam attığı gol dedi. 8 gol atmış oldu bu arada. 5 maçta 8 gol şu anda lider. Onu Haaland takip ediyor. 4 maçta 7 golü var. Hemen sonrasında Mbappe 5 maçta 7 golü var. Harry Kane 5 maç 6 gol var.
1: Haaland da ne gol attı ama ya.
0: Evet ya.
1: Şimdi gene aklıma geldi de yani.
0: Ya sosyal medyada paylaşıyorlar ya adam yürüyüşe çıkmış gibi gol attı. Onu izlediniz mi?
1: Tam bir Viking herif ya.
2: Tam bir.
1: Ya, gerçekten.
0: Dün tabii İsviçre Kolombiya'yı uzatmada penaltılarda daha doğrusu yendi.
1: Çok sıkıcı maç.
0: Evet sıkıcı bir maç izledik ama artık çeyrek final maçları da netleşti. Arjantin İsviçre ile eşleşti.
1: Arjantin geçer şanslı.
2: Hemen şöyle söyleyeyim. Fransa, Fas, İspanya, Belçika, Norveç, İngiltere, Arjantin, İsviçre çeyrek final eşleşmeleri.
1: Bak Norveç, İngiltere de çok acayip maç oldu.
0: Ben o maçı çok heyecanla bekliyorum biliyorsun. Aynen. Ya bir yanda Haaland, bir yanda işte Harry Kane. İngiltere. Kesinlikle böyle
2: çok iyi bir maç
0: olur. En iyi maç sanki bir o olacak.
1: İngiltere yani gitgide temposunu arttırdı. Yani şeyi de buldu. Ne derler? Motivasyon.
2: Ritmini buldu, enerjisini buldu.
1: Aynen,
2: aynı şekilde devam ediyor. Ama ben hala Arjantin, İspanya bak.
1: Yok
0: hayda,
1: ya.
0: Bekliyorsun.
1: Fransa garanti. Aha. Ve İngiltere sürpriz yapabilir. Ben fikrim değişti yani.
2: Çünkü çok az bir zaman kaldı. Artık yani kaç tane takımla başladık?
1: Almanya yok bir kere.
2: Kaç
1: yani
2: takım kaldı?
1: Turnuva şampiyonu. Almanya, her zaman turnuvaların baş belası Almanya. Evet. Brezilya yok abi.
0: İtalya hiç katılamadı. Değişik bir turnuva ve takım bütünlüğü izliyoruz gerçekten.
2: Belki Norveç bile olabilir. Bilemiyorum yani.
0: Ya şey vardı sonra onu söyleyeyim. Turnuva öncesinde aslında sürpriz adaylardan biri gözüküyordu Norveç. Hı hı. Hiç de belli olmaz
2: hiç
0: arkadaşlar.
2: Belli olmaz.
1: Tabii, evet. tabii. Norveç evet. Güzel maç olacak ya.
0: Hadi bakalım. Konuşacağız. Yarın yeni bir Dünya Kupası özelde görüşürüz.
1: Yani teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.
3: İstanbul FM'de Dünya Kupası.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zenith, hafif, etkileyici. Casper Pet Heon.
6: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
7: Tatil Sepeti.
8: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 30, İzmir 34, Bursa 32, Antalya 33, Diyarbakır 36 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere Mertar Haliç aksi yönde Edirne Kapı Yenibosna Sefaköy Beylikdüzü etkili devam ediyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Altınşehir Firuzköy Sultan Gazi Hastal aksi yönde İstoç Mahmut Bey yoğun ilerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı düşük. Kartal Üsküdar çift yönlü yoğun, Kavacık Ataşehir'de aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Binler

0: araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS Vakıf katılımda çok daha hızlı.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 30, İzmir 34, Bursa 32, Antalya 33, Diyarbakır 36 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere Mertar Haliç aksi yönde Edirne Kapı Yenibosna Sefaköy Beylikdüzü etkili devam ediyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Altınşehir Firuzköy Sultan Gazi Hastal aksi yönde İstoç Mahmut Bey yoğun ilerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar aralıklarla seyir hızı düşük. Kartal Üsküdar çift yönlü yoğun, Kavacık Ataşehir'de aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: işe başla.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
2: Çok seviyoruz.
1: Burası

0: Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM.
1: Burası İstanbul FM.